Kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

acıktı. Kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Çay Şekeri programı öncesi 5 ile 6 arası ısınma turlarımızda sizinleyiz bu saatimizde. Güzel sabahlarınız olsun efendim. Kolaylıklar diliyorum.

Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Metropol FM'desiniz. Güzel sabahlar diliyoruz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp numaramız, stüdyo telefon numaramız aynı zamanda. Herkese güzel sabahlar. Şu an yollarda olanlara da iyi yolculuklar diyelim. Hemen bir şarkı gönderiyorum size. Guten Morgen.

Devam. Almanya'da bugünlerde tartışılan yeni bir konu var. O da organ bağışı. Almanya'da federal mecliste organ bağışını yeni düzenlemek için bir öneri getiriliyor bazı milletvekillerinden. Bu öneri doğrultusunda her insan hayatını kaybettiğinde organ bağışçısı olarak kabul edilecek. Eğer yaşarken buna aktif bir şekilde itiraz etmediyse. Bunu hayata geçirmek istiyorlar. Bir tasarı hazırlanmış bununla ilgili. Önümüzdeki günlerde bu federal mecliste tartışılacak. Kıymetli dinleyenler, şu an nasıl? Bir kişi organ bağışı yapmak istiyorsa yaşarken bunu beyan ediyor ve o kişi hayatını kaybettiğinde organları ihtiyacı olan insanlara, hastalara verilebiliyor. Bu yeni düzenlemeyi nasıl bulursunuz? Böyle bir şey hayata geçirilirse organ bağışı yapmak ister misiniz, istemez misiniz? Bununla ilgili fikriniz nedir? Bunu bize gönderebilirsiniz. Önümüzdeki saatte bunu konuşacağız hep beraber. Günaydın.

Almanya'da istihbaratçıların yetki alanları genişletilsin mi? Gizli servis gibi çalışsınlar mı? Şu an Almanya'nın hem iç istihbaratı var, Anayasayı Koruma Teşkilatı, bir de dış istihbarat, Bundesnachrichtendienst. Bu servisler bilgi toplayıp güvenlik birimlerine aktarıyorlar. Kendileri öyle operasyon falan yapmıyor. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı gibi veya işte CIA gibi veya KGB gibi operasyon yetkileri yok. Bu yetkileri artırılmak isteniyor. Bununla ilgili öneriler var. Ve Bundesnachrichtendienst özellikle başka ülkelerde operasyonlar yapabilir mi, yapar mı? Bununla ilgili tartışmalar var. Bu insanların bireysel haklarına aykırı olur diye böyle ilginç bir tartışma başlamış durumda Almanya'da. Bu da gündemde konuşuluyor. Güzel sabahlar diliyoruz sizlere. Ben Serdar.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de ısırma turlarımız Çay Şekeri programı öncesi. Havalar Ekim ayına yaklaştık ama havalar gerçekten bahar tadında, havalar önümüzdeki günlerde yaz tadında olacak. Sanki bahardan yaza geçiyormuşuz gibi. Hele de yarın itibariyle Mannheim'de, Ludwigshafen'de, Stuttgart'ta, Frankfurt çevrelerinde, Köln'de değerli dinleyenler. Sıcaklık 26-27 derecelere kadar yükseliyor. Pazar günü Mannheim ve Frankfurt'ta 29 dereceyi göreceğiz. Hatta Mannheim Ludwigshafen pazartesi sıcaklık 31-32 dereceye kadar yükselecek. Hem de güneşli bir havada. Tam bir yaz yaşayacağız bu önümüzdeki günlerde bu bölgelerde. Berlin'de hava o kadar sıcak olmayacak ve biraz daha geç gelecek o hava sıcaklığı. Berlin'de salı ve çarşamba günü 26-27 dereceyi göreceğiz. Bremen'de de aynı şekilde salı veya çarşamba günü o 26-27 dereceleri göreceğiz kıymetli dinleyenler. Ekim ayına doğru giderken yaz havası var Almanya'da bugünlerde. Güzel sabahlar, tadını çıkarın.

Merhabalar Metropol FM'den. Hayırlı sabahlarınız olsun. Günaydın. Ben Serdar. Çay Şekeri programımız başladı. Küçüklere, büyüklere, herkese selamlar. Sesimiz ulaştı bütün yerlere, bütün mekanlara. Sevgi dolu, saygı dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. İşleri bitiriyoruz. Hafta sonu kapıda az kaldı. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Herkese selamlar.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Zeytinde güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de ısırma turlarımız Çay Şekeri programı öncesi. Havalar Ekim ayına yaklaştık ama havalar gerçekten bahar tadında, havalar önümüzdeki günlerde yaz tadında olacak. Sanki bahardan yaza geçiyormuşuz gibi. Hele de yarın itibariyle Mannheim'de, Ludwigshafen'de, Stuttgart'ta, Frankfurt çevrelerinde, Köln'de değerli dinleyenler. Sıcaklık 26-27 derecelere kadar yükseliyor. Pazar günü Mannheim ve Frankfurt'ta 29 dereceyi göreceğiz. Hatta Mannheim, Ludwigshafen pazartesi sıcaklık 31-32 dereceye kadar yükselecek. Hem de güneşli bir havada. Tam bir yaz yaşayacağız bu önümüzdeki günlerde bu bölgelerde. Berlin'de hava o kadar sıcak olmayacak ve biraz daha geç gelecek o hava sıcaklığı. Berlin'de salı ve çarşamba günü 26-27 dereceyi göreceğiz. Bremen'de de aynı şekilde salı veya çarşamba günü o 26-27 dereceleri göreceğiz kıymetli dinleyenler. Ekim ayına doğru giderken yaz havası var Almanya'da bugünlerde. Güzel sabahlar, tadını çıkarın.

Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. Metropol FM'desiniz. Güzel sabahlar diliyoruz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp numaramız, stüdyo telefon numaramız aynı zamanda. Herkese güzel sabahlar. Şu an yollarda olanlara da iyi yolculuklar diyelim. Hemen bir şarkı gönderiyorum size. Guten Morgen.

Devam devam devam. Almanya'da bugünlerde tartışılan yeni bir konu var. O da organ bağışı. Almanya'da federal mecliste organ bağışını yeni düzenlemek için bir öneri getiriliyor bazı milletvekillerinden. Bu öneri doğrultusunda her insan hayatını kaybettiğinde organ bağışçısı olarak kabul edilecek. Eğer yaşarken buna aktif bir şekilde itiraz etmediyse. Bunu hayata geçirmek istiyorlar. Bir tasarı hazırlanmış bununla ilgili. Önümüzdeki günlerde bu federal mecliste tartışılacak. Kıymetli dinleyenler, şu an nasıl? Bir kişi organ bağışı yapmak istiyorsa yaşarken bunu beyan ediyor ve o kişi hayatını kaybettiğinde organları ihtiyacı olan insanlara, hastalara verilebiliyor. Bu yeni düzenlemeyi nasıl bulursunuz? Böyle bir şey hayata geçirilirse organ bağışı yapmak ister misiniz, istemez misiniz? Bununla ilgili fikriniz nedir? Bunu bize gönderebilirsiniz. Önümüzdeki saatte bunu konuşacağız hep beraber. Günaydın.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hadise prenseslere geldi. Günaydın, mutlu, güzel bir gün olsun. Günlerden cuma, haftanın son iş günü. Dün akşam Almanya'nın maçı vardı. Almanya yeni antrenörü, çiçeği burnunda antrenörü Jürgen Klopp'la çıkmış olduğu ilk maçta galibiyeti son saniyede kaçırdı Hollanda karşısında. Maç 1-0 gidiyordu. O Almanya attığı gol de bayağı bir tartışıldı. Çünkü Hollandalı bir futbolcu sakatlanmıştı yerde yatarken. Alman futbolcular oyunu bırakmadı. Hollandalılar da Almanlar oyunu bırakır, topu durdururlar diye beklerken Almanya kaşla göz arası bundan faydalanıp golü attı. 1-0 öne geçti. Maçın son saniyelerinde Hollanda eşitliği sağladı. Maç 1-1 berabere bitti. Bu akşam da Türkiye'mizin maçı var. Türkiye'de bu akşam Fransa'yı konuk ediyor. Maç Kocaeli'de oynanıyor. Saat 20.45'te Almanya saatiyle TRT1 ekranlarından izleyebileceksiniz. Değerli dinleyenler, Türkiye'ye bol şanslar, bol başarılar diliyoruz. Pazar günü Almanya Yunanistan'da, Selanik'te Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye'de pazartesi günü İtalya'yı konuk ediyor Bursa'da.

Yaktın beni Hakan Bektaş, Bilal Ancı. Belçika'dan sizleri her sabah severek dinliyorum demiş arkadaşımız. Heidelberg'deki ve Mannheim'deki bütün ailemin geri kalanına ve dinleyenlere selamlar olsun diyor. İyi hoş da ismini niye yazmadın? Ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim? Organ bağışıyla ilgili yeni bir öneri geldi. Bu kararlaştırılmadı. Federal Meclis'teki bir grup milletvekili diyor ki şunu yapalım diyorlar. İnsanlar otomatikman hayatlarını kaybettiğinde organ bağışçısı olarak kabul edilsin. Eğer aktif bir şekilde yaşarken buna itiraz etmezse bu kişinin ihtiyaç sahiplerine organları alınıp verilebilsin diye bir öneri geldi. Daha kesinleşmedi. Önümüzdeki günlerde bu tartışılacak, konuşulacak. Mehmet Homburg da diyor ki organ kalmıyor ki sağlam diyor, bağış edelim diyor. Zehir yiyip zehir içiyoruz diyor. Vallahi her yediğimizde bir katkı maddesi, zararlı bir madde. Hep şey diyorlar, insana hani o miktarda zarar yok. Sen o miktarda yemiyorsun ki, onu yıllarca yiyorsun. O vücutta birikiyor ve birçok hastalığa neden oluyor. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz. Çok yerinde bir karar. Mezarda organlarıma ihtiyacım olmadığına göre ben ölünce alsınlar demiş Mahmut arkadaşımız. Cem yazmış. Organ bağışı hakkında şunu demek isterim. Bu dünyaya tam geldim, bu dünyadan da tam gitmek isterim. Eksik organla gitmek istemiyorum demiş. Diğer bir arkadaşımız da yine Endlich mal eine vernünftige Entscheidung von der deutschen Regierung diyor. Daha herhangi bir Entscheidung yok. Hükümetin de önerisi değil. Bir grup milletvekili federal mecliste bir araya gelmişler. Böyle bir öneri getiriyorlar. Ama tartışılan bir öneri haline geldi bu. 6.47 saatler. Erol Evgin. Ay ne şarkıdır bu be. Keşke ben de şu an yollarda olsam. Biri de bana böyle bir program yapsa. Ben de yolda bu şarkıyı dinlesem. Günaydın, günaydın.

0: Bir de bana sor Erol Evgin, mutlu sabahlar. Evet, organ bağışına geldi konu. Şükrü Bey Stuttgart'tan, karateci Şükrü Bey. Serdar diyor, teşekkür ediyorum diyor, sabahları bizi diyor eğlendiriyorsun, güzel bilgiler de veriyorsun. 80 yaşındayım diyor, vefatımdan sonra diyor Allah uzun ömürler versin, İnsanlığa faydam olsun isterim tabii ki de, dolayısıyla ben de organlarımı bağışlayacağım diye bir mesaj göndermiş. Bu konuyu konuşacağız da küçük bir ara rica ediyoruz. Şöyle bir soluklanalım. Yollarda olanlara iyi yolculuklar.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: 6.53 oldu saatler. Günlerden de Allah'ım cuma. Haftanın son iş günü. Mustafa Sandal, yeni versen. Çay Şekeri programımızda. Günaydın.

Geliversen bir anda Metropol FM'de Mustafa Sandal bizimle oldu. Kolay gelsin herkese. Merhabalar, iş yerlerinde çalışmaya başlamış olanlara hayırlı işleriniz olsun. İşi bitirip de eve dönüş yolunda olanlar da vardır, gece vardiyasında çalışmış olanlar. İyi istirahatler, iyi dinlenmeler. Stuttgart'tan Fatih. Ben hayatımı kaybettikten sonra benden geri kalan organlarım şayet ihtiyacı olan insanlara fayda sağlayacaksa, onları hayata bağlayacaksa benim için hiçbir sorun yok. Bütün organlarımı alabilirler demiş Fatih. Bunu konuşacağız da federal mecliste bir grup milletvekili diyor ki insanlar otomatikman organ bağışçısı olarak kabul edilsin. Eğer yaşarken buna itiraz etmedilerse hayatlarını kaybettiklerinde şartsız şurtsuz organlar alınabilsin diyor Almanya'da bazı milletvekilleri. Diğer önemli bir konu, Almanya'da istihbaratın yetkileri arttırılmak isteniyor. Bununla ilgili bir öneri var. Şu an Almanya'nın bir iç istihbaratı var, Verfassungsschutz. Bir de dış istihbaratı var, BND. Bilgi toplama göreviyle çalışıyor bu istihbarat birimcileri, çalışanları. Operasyon yapmıyorlar. Hani CIA gibi, MIT gibi veya KGB gibi operasyon yetkileri yok. Bu yetkileri arttırmak istiyor hükümet. Bununla ilgili çalışmalar varmış değerli dinleyenler. Bu da Almanya'da şu an konuşuluyor ama buna karşı çıkıyorlar. O bu kişisel verilerin ihlali anlamına gelir, kişisel hakların ihlali anlamına gelir falan diye. Evet, aynen böyle. 6.57 saatler, Derya Ulu, hadi bakalım. Şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundestag und Bundesrat wollen heute einen neuen Tankrabatt beschließen. Die schwarz-rote Koalition plant, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vom 1. Oktober bis Ende Dezember um 14 Cent je Liter zu senken. Mit der Mehrwertsteuer ergibt sich eine Entlastung von 17 Cent pro Liter. Bund und Länder rechnen dadurch mit Steuerausfällen von insgesamt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Im Bundestag steht heute außerdem das Bundespolizeigesetz zur Abstimmung. Der Bundespolizei soll es im Kampf unter anderem gegen Extremismus künftig erlaubt sein, Handys zu überwachen.
2: Das Handy anzapfen, Mails mitlesen, ebenso die Nachrichten bei Telegram oder WhatsApp. Um Kriminellen auf die Spur zu kommen oder auch um mögliche Taten zu verhindern, hilft es Ermittlern häufig, die Kommunikation der Verdächtigen zu überwachen. In Deutschland gelten für eine solche Überwachung strenge Regeln. Daher ist eine Änderung im Gesetz nötig, damit die Bundespolizei im Kampf gegen Extremismus und Schleuserbanden im Falle des Falles künftig auch die Kommunikation überwachen darf. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Medienhäusern um den Zugang zum Weißen Haus überschattet auch den Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping. Große US-Sender strahlten in ihrem Programm deutlich weniger zu dem Treffen in Washington aus, als es sonst bei solchen Gipfeln üblich ist. Live-Übertragung fehlte ganz.
3: Das Staatsdinner blieb weitgehend im Dunkeln. Wieder wurden Sender ausgeschlossen und TV-Berichterstattung blieb aus. Beim Dinner serviert wurde gelber Kürbis, Pilzfrikassee, Barsch, Aubergine und Vanilleeis. Ein Tenor sang Lieder und die Blaskapelle des Militärs spielte auf. Tech-Bosse saßen mit am Tisch, aber über die Inhalte der Gespräche wurde nichts bekannt. Auch vom Vier-Augen-Gespräch von Trump und Xi zuvor drang wenig nach außen. Konfliktstoff gibt es reichlich, aber es hieß nur, es sei ein großartiges Treffen gewesen. Tina Eck, USA.
1: Zum Sportfußball. Jürgen Klopp hat bei seinem Debüt als Bundestrainer einen Sieg knapp verpasst. Deutschland spielte zum Nations League-Auftakt in Amsterdam 1:1 gegen die Niederlande. Felix Metscher brachte die DFB-Elf in Führung, Cody Hapko glich erst in der Nachspielzeit aus. Klopp erklärte anschließend, er könne mit dem Punkt leben. Mit vielen Einzelleistungen und der Leidenschaft seiner Mannschaft sei er sehr zufrieden gewesen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasında Türkiye'nin finans sistemi için genel bir risk oluşturmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde konuşan Erdoğan, sorunun sınırlı sayıda fonla ilgili olduğunu belirtti. Erdoğan, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı, sorumluluğu bulunan kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağını belirtti. İstanbul'daki fon soruşturmasında mal varlıklarına yönelik yeni el koymalar var. İki özel jetle bir lüks yata el konuldu. Bunların toplam değerinin yaklaşık 1.8 milyar lira olduğu belirtiliyor. Ayrıca çok sayıda lüks araç hakkında soruşturma var. Araçların operasyon öncesinde düşük bedellerle devredildiği tespit edildi. Türkiye-İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını reddetti. Türkiye adına yanıt hakkını 3. katip düzeyindeki bir diplomat kullandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu konuşurken birçok heyetin salonu terk etmesini diplomatik tepki olarak değerlendirdi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin Bozova fayı üzerinde meydana geldiği belirtildi. Uzmanlara göre yaklaşık 70 kilometre uzunluğundaki fay 7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Ancak bunun kısa vadede büyük bir deprem olacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor. Türk A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlıyor. Kocaeli'ndeki maç saat 20.45'te başlayacak. Milli boksör Havanur Ketüda Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Sofya'daki finalde kadınlar artı 80 kiloda Rus rakibiyle karşılaşan Ketüda 3 raundda da rakibine üstünlük sağladı. Basketbolda Avrupa Ligi sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Bu akşam ise Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Euroleague'de İtalya temsilcisi Bologna ile karşılaşıyor. Beşiktaş ise İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya girecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde, bugün hava 14 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 17 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka yanınıza almanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Dünya yanar. Ben yanmam Burcu Güneş. Ben yanmam şarkısıyla burada oldu. Günaydın efendim. Burası Metropol FM. Çay şekeri programımızın işte hep beraber ikinci saati. Güzel sabahlar, mutlu sabahlar. Günlerden de. Cuma.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel bir cuma diliyoruz. Haftanın son iş günü. İnşallah bir an önce iş stresiniz de biter. Bir de güzel de bir hava olacak yine, güneşli. Mannheim'da, Frankfurt'ta, Stuttgart'ta, Köln çevrelerinde, Bremen'de, Hamburg'da da az bulutlu. Berlin biraz daha bulutlu, biraz daha yer yer yağmurlu. Ama dediğim gibi yarın itibariyle bakın Mannheim-Ludwigshafen, şöyle bir tekrar kontrol edeyim. Mannheim-Ludwigshafen yarın 28-29, pazar günü 30, pazartesi 31, salı günü 32 dereceye kadar Mannheim'da. Frankfurt, Köln, buralar da hemen hemen aynı. Berlin'de de salı günü 27-28. Yaz geri geliyor valla. Yazın pek gitmeye niyeti yok yani. 7.16 saatlerimiz, bize ulaşabilirsiniz. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ona kadar buradayız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Zeytin'de güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
3: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm dinleyenlerimize günaydın. Trafikte durum nedir? Var mı bir aksaklık, bir sıkıntı, bir problem? 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatmak isterim. Bu da Delice Bir Sevda şarkısıyla Ege. Şimdi Metropol FM'de Guten

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
2: Bu akşam Türkiye'nin maçı var. Türkiye'miz bu akşam Fransa ile oynuyor. Kocaeli'de saat 20.45'te çok zor bir rakip. Fransa Mbappe gibi, Kamavinga gibi, işte Dembele gibi birbirinden değerli önemli yıldızları var. Saat 20.45'te başlayacak olan maçı TRT1 ekranlarından canlı izleyebilecek spor severler. Başarılar Türkiye. Almanya'da dün akşam Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Jürgen Klopp'un ilk maçında deplasmanda.

Manifest yaşanacaksa yaşanacak. Sosyal medya sayesinde görmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Eskiden böyle öyle çok abuk subuk ya da enteresan çok saçma şeyler görmezdik. Sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir tarafından her şey cep telefonumuza, burnumuzun dibine düşüyor. En son şeyi gördün mü bak? Dünden beri bu konuşuluyor. Abinin biri, Türk bir abinin biri gençleşme operasyonu yaptırmış şeyde Vietnam'da. Gördün mü onu? 58 yaşındaki bir abi Vietnam'a gidiyor. Gençleşmek istiyorum diyor. İşte yüz gerdirme operasyonu falan. 20 yaş gençleşmiş abi adam. Ben baktım ilkten yapay zeka falan sandım. Hani bir önce fotoğrafı var, bir de sonra fotoğrafı var. Bakıyorum abi kaportayı bayağı bir toparlatmış abi. Yani o kadar ki yapay zeka sana dedim gerçekten bu o mu? O bu mu? Sonradan gösterildikleri önceki adam mı? Şu an çok konuşuluyor. Siz de böyle bir şey yaptırmak ister miydiniz? Hani 58 iken şu an hani 20 yaş gençleşti diye yazmışlar ama 20 değil, nereden baksan 30 yaş gençleştirmişler adamı ya. Yüzde tek bir kırışık kalmamış abi. Vietnamlı doktorlar yapmış. Abi de birazcık harbiden Vietnamlı'ya benzemiş ama.

Bingü gezegen. Bu Vietnam'da yüz gerdirme operasyonu yaptıran abiyle ilgili yorumlar geliyor. 58 yaşındaki bu abi diyor ki gençleşmek istiyorum. Ve önce fotoğrafları var, sonra fotoğrafları var. Konuyla ilgili dinleyenlerimizden de yorumlar geliyor. Erlangen'den Hakan yazmış. Ameliyatı yapan doktor imzasını da atmış herhalde diyor. Biraz Vietnamlı'ya benziyor. Kulak burun dahil değildi galiba fiyata diye yazmış diğer bir arkadaşımız. Frankfurt Time'dan Durdane Özel yazmış. O kaportayı toplayan doktorla irtibata geçebilir miyiz? Kendim için değil, bir arkadaş için soruyorum. Yanlış dedin demiş diğer bir arkadaşımız. İçi Hacı Murat, dışı Temu olmuş diyor. Yaş gençleşmek isteyen abi ama 30 yaş gençleşmiş. Doktorun pek elinin ayarı yoktu galiba. Demet Akalın. Bir şey mi dedi?

ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Yorumlarınız geliyor, mesajlarınız geliyor, yazıyorsunuz.
1: Yaz kızım.
0: Yazın yazın. 0-32-117 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu gençleşme operasyonuna Vietnam'a giden abi 58 yaşında ve gerçekten çok değişik bir adam olmuş. Önce fotoğrafı var, sonra fotoğrafı var. Hani 20 yaş gençleşti diye yazmışlar başlık olarak ama 20 değil, en az 30. Doktorun eli bayağı ayarsızdı galiba. Diğer bir arkadaşımız yazmış konuyla ilgili, diyor ki kaporta Ferrari olsa da motor Trabant diyor. Neden? Kaporta toparlanmış olabilir abide ama iç aksanlar nasıl, ona da bir baktırmalı diyor. Başka Zeki yazmış, diyor ki abi diyor 65 kilo zayıfladıktan sonra karnımı, bacakları, kolları, göğüsleri yaptırdım. Memnunum. Maddi imkanım olsa daha çok yaptırmak isterdim diyor. Schönheit OP's diyor. Mevlam demek ki vermiyorsa var bir sebebi Zeki. Zorlama. Daha çok para olsa tutamayacağız Zeki'yi. Lan Zeki bu ne?

Serdar Ortaç Poşet radyolarımızdaydı. Günaydın, merhabalar. Katrin yazmış bu gençleşme operasyonu yaptıran abiyle ilgili. Önceki hali daha iyiymiş ya diyor. Rozi yazmış Darmstadt'tan. Ben de o beyefendiyi gördüm diyor. Yüzünü gerdirmiş ama şimdi şunu diyorum, yüzünü gerdirebilir ama vücudu nasıl gerdirecek diyor. Orayı bilemeyiz. Vücudun fotoğrafı yok. Abi diyor akşam haberlerde gördüm diyor Ömer. Öyle yazmış. İki kız kardeş botoks yaptırmak için güzellik merkezine gidiyorlar. Tedavi sonrası kadınların konuşmada zorluk çektikleri görülüyor diyor. Kesin o kardeşlerin eşleri doktorlarla irtibata geçti. Birkaç milim daha fazla yapın botoksu, çok konuşuyorlar dedi. Serdar sen yaptırmaz mıydın diye yazmış birisi. Yuh. Ben yaşlandıkça karizmalaşıyorum onun için. La böyle güzelleşeceksem güzelleşmeyeyim daha iyi ya. Çirkin kalayım, buruşuk kalayım daha iyi be. Böyle gençleşmek, böyle güzelleşmek yerin dibine batsın. Bu ne lan? Adamı madam yapmışlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Müjde! İTKAT artık Stamheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stamheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stamheim'da.
3: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt da. Etje Mangal.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: dert tasasımı yok.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Güzel sabahlar, merhabalar. Kim neler göndermiş? Fatih Diburg'dan. Abi diyor, İstanbul'da otosanayiye gideydi daha iyi toparlardılar diyor. Otoban kalabalıkmış çok. A100 bayağı kalabalık. Hangi yönde onu da yaz Burcu bize lütfen. İnsanlar diyor neden yaşlanmaktan korkuyor diyor Burcu. Onu anlamıyorum. Bence insan yaşlandıkça daha karizmatik duruyor diyor. Mesela ben... Abi diyor ben de gördüm diyor operasyon yapan abiyi diyor. Sanki 22 yaşında olmuş ya diyor. Bayağı gençleştirmişler adamı diyor. Mustafa yazmış. Frauen werden älter, Männer werden interessanter. Abi operasyona Türk olarak girmiş, Vietnamlı olarak çıkmış. Öyle yazmış dinleyicimiz.

Diyor ki Dilek, şimdiki Z kuşağı kızlarda botokstan dolayı hepsi birbirine benziyor. Dudak, yanaklar ve dudak, yanaklar şiş. Bir de şey var, takma kirpikler var, onu unutma. Ama sadece kızlarımız değil abi, erkekler de tamamen birbirinin kopyası olmadı mı? Hep tek tip ya. Hepsi aynı kişiye yaptırıyor galiba.

0: Aleyna Tilki, ayrı gitme. Guten Morgen. Abi bize hareketli, keyifli bir şey gönderir misin diyor. Göndereyim bak sana. Ne göndereyim, ne göndereyim?
1: Bilsem uzaklarda kim abi?
2: Ya bunun
1: mucidi bu.
0: Abi bu da ne viral oldu ya. Vallahi öyle. İsmail Kartallısı var bunun. Gördünüz mü Instagram'da? İsmail Kartallısı var. Okan Buruklusu var. Trumplısı vardı galiba. Birisi de Serdar'lı yapsa ben yapabilsem yapacağım. Çok makara görünüyor ya. Hadi bakalım, haber merkezimizdeyiz. Günaydın.
3: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Thomas Bleskin. Bundestag und Bundesrat wollen heute den Weg für einen neuen Tankrabatt freimachen. Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel soll um 14 Cent je Liter sinken. Einschließlich Mehrwertsteuer ergibt sich eine Entlastung von 17 Cent.
5: Jetzt muss es schnell gehen, denn der Rabatt soll schon ab Oktober, also ab nächsten Donnerstag, für 3 Monate gelten. Der Liter Sprit wird mit der Steuersenkung knapp 17 Cent günstiger, wenn die Tankstellen den Rabatt voll weitergeben. Bei der ersten Auflage im Mai und Juni hatten Institute und das Bundeskartellamt errechnet, dass das nur teilweise der Fall war. Die Mineralölwirtschaft bestreitet das. Viele Experten kritisieren den Rabatt, denn er ist vergleichsweise teuer und nicht zielgenau. Er unterstützt auch Menschen, die keine Hilfe bräuchten. Wer kein Auto hat, aber unter hohen Preisen leidet, bekommt dagegen nichts davon. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
4: Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Medienhäusern um den Zugang zum Weißen Haus überschattet in den USA den Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping. Große US-Sender strahlten in ihren linearen TV-Programmen deutlich weniger zu dem Treffen in Washington aus, als es sonst bei solchen Gipfeln üblich ist. Eine Live-Übertragung gab es nicht. Google will prüfen, ob Rechenzentren im Weltraum technisch machbar sind. Dafür schickt der Konzern kommende Woche 4 seiner KI-Chips mit einer SpaceX-Rakete ins All. Getestet werden soll unter anderem, wie die Prozessoren mit Erschütterungen, hoher Strahlung und der Kühlung im Vakuum zurechtkommen. Google hält einen 5-jährigen Einsatz grundsätzlich für möglich, sieht aber noch zahlreiche technische Herausforderungen. Zum Sportfußball. Jürgen Klopp hat beim Debüt als Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft ein Unentschieden geholt. Das DFB-Team spielte zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande 1:1.
6: Lange führt das deutsche Team, doch am Ende jubelt Oranje über den verdienten Ausgleich. Deutschland beginnt stark, danach spielen aber vor allem die Niederländer, denen 2 Tore aberkannt werden. Die neue Nummer 1, Ter Stegen, leistet sich einige Fehlpässe, verhindert aber auch das ein oder andere Gegentor. Jürgen Klopp ist zufrieden, sieht aber noch viel Luft nach oben. Während des Spiels steht er fast die ganze Zeit an der Linie, dirigiert, lobt und ärgert sich am Ende über den späten Ausgleich. Thomas Bremser, Amsterdam.
4: Weiter geht es für Klopp und sein Team am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland. Nicht dabei sind dann wohl Musiala und Havertz. Die beiden haben sich in Amsterdam verletzt.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
8: Merhaba Taner.
7: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki fon soruşturmasının ülke genelinde finans sistemi için genel bir risk oluşturmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili değerlendirmesini alalım.
8: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü. Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını duyurdu. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz dedi. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değildir diye konuştu.
7: Bu süreçte ise İstanbul'daki soruşturmada mal varlıklarına yönelik yeni el koymalar da var. Bu yeni gelişmeleri alalım.
8: Evet, yeni gelişmelere bakacak olursak dünden bu yana fon soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı. Aynı zamanda toplamda 750 milyon liraya el konuldu. Bunun dışında bazı otomobillere, yatlara ve hatta özel jetlere de el konuldu. Toplam 2 milyarlık varlığa el konulduğu bilgisi paylaşıldı.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında istifa iddiaları ortalığa yayıldı, Güçlü. Daha sonra bir yalanlama geldi. Senden alalım bu gelişmenin ayrıntılarını.
8: Taner, aslında bütün hafta boyunca Türkiye'de konuşulan konulardan birisiydi bu. Merkeze kulaktan kulağa giden bir haber. Cuma günü bir bakan istifa edecek haberi, ki bu bakanın Mehmet Şimşek olabileceği söyleniyordu. Kendisi kesinlikle şu anda bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi.
7: Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bununla ilgili bazı ayrıntılar var. Senden alalım.
8: Evet, bu 5.4 büyüklüğündeki deprem Bozova fayında meydana gelmişti. Bu depremden sonra bir olumsuz ihbar gelmedi. Ancak tabii uzmanların görüşleri merak ediliyordu. Uzun yıllardır sessiz olan bir fay olduğunu söylediler. Ancak bu fayın 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olduğuna da dikkat çektiler. Ancak şu an için daha büyük bir deprem beklenmediğini söylediler.
7: Güçlü spor gündemi epeyce yoğun. Türkiye UEFA Uluslararası A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Bu maçla başlayalım.
8: Evet, bugün Kocaeli'de başlıyor bu heyecan. Saat 20.45'te başlayacak bu mücadele ve bir Alman hakem Zweier yönetecek bu karşılaşmayı. Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor. Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlamıştı Fransa. Fransa'nın başında da ilk maçına çıkacak Zinedine Zidane.
7: Basketbolda Avrupa Ligi yeni sezonu başladı. Dün Anadolu Efes oynadı. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçları var. Senden tüm bu maçları alalım şimdi.
8: Evet, Euroleague'de ilk maçlar başladı. Barcelona Anadolu Efes'i 89-82 mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş saat 19'da Valencia'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında saat 19.45'te Virtus Bologna ile mücadele edecek.
7: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
9: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 5 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 3 ile 20 derece arasında değişecek. Soğuk ve sisli bir gün. Hafif bir mont size iyi gelir, dışarı çıkarken dikkatli olmanız faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Metropol FM'de Çayşekeri programımız Cuma sabahında 3. saatiyle işte karşınızda. Telli Turna, Melih Buse Doğan. Metropol FM'desiniz. En güzel şarkılar, en keyifli dakikalar sizlerle. Guten Morgen. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Zeytin'de güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayın Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
3: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

Koray Avcı, Ümit Sayın, Hicran. 2023 yılında Heilbronn kentinde bir Türk sürücü 40'lık bir yolda saatte 108 kilometre hız yapıyor ve ölümlü bir kazaya yol açıyor. Yasin Ha adlı Türk vatandaşı bu kaza sonrası tutuklanıyor. Önce olay yerinden kaçıyor, yakalanıyor ve tutuklanıyor. Ve bir babanın da ölümüne neden olmuştu. Ve hız yarışı yaparken bu kazanın olduğu sonra anlaşılıyor. Dün davası görüldü, karar verildi ve bu kişi sınır dışı edildi. Evet. Ölümlü bir kazaya yol açmıştı. O dönemde 21 yaşında olan Türk sürücü, diğer aracı kullanan babanın ölümüne annenin ağır, iki çocuğunun ise hafif yaralanmasına sebebiyet vermişti. Ve Almanya doğumlu Türk vatandaşı sınır dışı ediliyor. Ayrıca 8 yıl süreyle de Almanya'ya giriş yapamıyor ve oturma izni de alamayacak. Yüksek mahkeme sürücünün yeniden suç işleme riskinin yüksek olduğuna vurgu yaparak sanığın tüm yaşamını Almanya'da geçirdiği, ailesinin ve mesleki yaşamının Almanya'da olduğuna yönelik itirazları da reddetmiş. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bence yerinde bir karar olmuş. Böyle arabalarla, altlarındaki hızlı arabalarla yarış yapan insanlar başkalarının sağlığını, canını tehlikeye atıyor. Ne için? Sırf birazcık heyecan olsun diye. Kesinlikle çok daha ağır cezalar verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir kişi hayatını kaybetmiş. Daha fazla da insan hayatını kaybedebilirdi. Çocuklar varmış arabada. Bir de 40'lık yerde yapıyorsun bunu. 40'lık yerde yüzle gitmek nedir ya? Bu ehliyetleri vermeden önce psikolojik bir test de yapılması lazım aslında insanlara. Ben kesinlikle bunu da savunuyorum. Çünkü o kadar manyak insanlar ehliyet alıyor ki inanılır gibi değil.

Burak Bulut, Diva Bebeğim Metropol FM'deydi. Dinleyicimiz sormuş, diyor ki cezasını Türkiye'de mi çekecek diyor. Onunla ilgili bir bilgi yok ama 9 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı gençlik yasasına göre bu kişi. Kıymetli dinleyenler, cezasını Türkiye'de mi çekecek, Bilal sormuş da Almanya'da mı çekecek, onunla ilgili bir bilgi yok. Araştırırım, bakarım ama Türkiye'ye sınır dışı edilecek. Bu kazaya sebebiyet verip, araba yarışı yaparken kazaya sebebiyet verip bir kişinin ölümüne neden olan bu kişi, Türk genci, sınır dışı ediliyor.

0: yapmış. Onunla ilgili bir karar çıktı. Saatlerimiz 8.24.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki yetmez gibi eziyet et.
0: 7/24 rock.
1: %24.90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM. Senin epin.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Heilbronn'la Stuttgart arasındaki tren hatlarında bugünden itibaren geçici olarak kapatma gündemde. İnşaat çalışmaları ve demiryolu merkezinin dijitalleştirilmesi nedeniyle Heilbronn'la Bietigheim-Bissingen arasında 4 Ekim'e kadar tren seferleri olmayacak. Heilbronn-Osterburg-Mosbach hattında da 10 Ekim'e kadar otobüsü ulaşımı uygulanacak. Kreisheim-Heilbronn arasındaki Hohenlohe-Bahn seferleri ise yarın yeniden başlayacak. Değerli dinleyenler, Karlsruhe ve Heilbronn bölgelerinde tren yolcuları bugün grev nedeniyle aksaklık yaşıyor. Verdi Hizmet Sendikası'nın çağrısıyla başlayan uyarı grevleri kapsamında AVG'nin S-Bahn hatlarında sefer iptalleri ve gecikmeler bekleniyor. Grevler yarın sabah saat 4'e kadar sürecek. Karlsruhe'de VBK otobüs ve tramvaylarıyla S2 hattı ise planlandığı şekilde çalışıyor. Neu-Ulm'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba etkisiz hale getirildi. Fulahit bölgesindeki bombaların bazılarının yeraltı suyunda bulunması çalışmaları zorlaştırdı. Yaklaşık 40 şirketin etkilendiği imha çalışmalarında B10 karayolu kapatıldı. İmha işlemi planlanandan hızlı tamamlandı ve tüm kısıtlamalar dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Eyalet genelinde önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Bugün sıcaklıklar 19 ila 25 derece arasında değişebilecek. Hafta sonu ve gelecek haftanın başında termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da trafik kazalarının sayısı yılın ilk yarısında %2,6 oranında arttı. Buna rağmen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı %9 azalarak 1233'e geriledi. E-scooter kullanıcılarında ise tersine bir durum gelişme yaşandı. Ölenlerin sayısı 15'ten 28'e yükseldi. Nüfusa oranla en fazla trafik ölümü Mecklenburg-Vorpommern'da, en azı ise Berlin'de kaydedildi. Almanya'da 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulama için yeni bir uzlaşma aranıyor. Bild gazetesine göre birlik partileri CDU, CSU ve SPD kesintisiz emeklilik için gereken 45 sigortalık yılını 46 veya 47 yıla çıkarabilir. Bir başka seçenek hakkın belirli mesleklere verilmesi. Emeklilik komisyonu ise uygulamanın tamamen kaldırılmasını önermişti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Bandıra bandıra ye beni.
1: Bu ne be?
0: Şarkı.
2: Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya.
0: Yon Cevcim'in unutulmaz parçası. Metropol FM'de hemen bir bomba daha. İşte. Tarkan. Titretiyorsun bizi demiş Kürşat.
3: Titretiriz anam.

Tövbeler ettim. Tarkan Metropol FM'deydi. Güzel sabahlar diliyoruz herkese. Siz neye tövbeler ettiniz? Hadi bakalım bu şarkıdan bir soru çıkaralım size. Uzun zamandır yapmadık. Siz nelere tövbeler ettiniz? Güzel sabahlarınız olsun. Güzel bir cumanız olsun. Hayırlı cumalar. Hafta sonu kapıda. Güzel de bir hava olacak. Özellikle Mannheim'da, Ludwigshafen'de, Stuttgart'ta, Frankfurt civarlarında. Yarın 29 derece, pazar günü 30, pazartesi 31, salı günü 32 bölüm. Birer derece yükselerek gidecek hava sıcaklığı. Berlin'de de maraton var, onu da yine söyleyelim. Yarın mini maraton var ve pazar günü de bütün şehir adeta kilitlenecek. Onu da yine hatırlatalım. Şehir merkezi özellikle. Gideceğiniz yerlere U-Bahn'la giderseniz daha iyi edersiniz ya da sadece şehir otobanını kullanmanız mümkün olacak. Böyle doğudan batıya, kuzeyden güneye gitmek istiyorsanız. Ona göre benden söylemesi. 8.42 yaptık saatlerimizi. Bu akşam Türkiye'nin maçı var. Türkiye Fransa ile oynuyor bu akşam Kocaeli'de. Dinleyicilerimiz yazmışlar. Abi bu akşam bizi Fransa bozuk para gibi harcayacak diye. Gerçekten Fransa çok iyi. Hani biz de son maçlarımızı hiç hatırlamak bile istemiyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'nda harbiden iyi değildik. Hani atamadık. O kadar pozisyona girdik, atamadık. Hepimiz saç başlı olduk abi. İyi ki maçlar gece oynandı, sabah oynandı. Büyük bir bölümümüz uykulu izledik. Hani tam o hayal kırıklığını tam hissedemedik. Kafamız tam ayık olmadığı için. Bu akşam 20.45'te Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Bu maç ne olur acaba? Mbappe'li, Dembele'li. Ondan sonra Kamavinga, başka hangi yıldızlar var? Birçok önemli ismiyle Türkiye karşısında olacak Fransa. Türkiye'ye bol şanslar diliyoruz. Maça Fransız kalmayız inşallah. Maç mı ne maçı ya? Bizim futbolcular...

0: Daimlerstraße, Altmışbeş, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grossandel, Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir.
2: Güzel sabahlar, merhabalar, guten morgen çalışanlar, hayırlı işleriniz olsun. A100 çok kalabalık demiş dinleyicimiz. İyi güzel de ne tarafa doğru kalabalık güzel kardeşim. Soll ich das mit der Nase riechen? Oder soll ich das mit meinen Ohren, mit meinen Satelliten empfangen? Benim kulaklarım çok büyüktü önceden biliyor musun? Bana ziyegil o diyorlardı. Okulda çok kızdırıyorlardı o zamanlar küçükken. Biraz boyum falan uzayınca artık ben millete bir ziyegil o demeye başladım. Dumbo diyordu lan biri. Das war wirklich gemein, Alter. Evet. Niye tövbe ettiniz diye sordum. Tövbeler ettim dedi az önce Kuzu Kuzu şarkısında Tarkan. Borç vermeye tövbekar oldum diyor Vedat. Verince can kuzu sarma, isteyince rezillik diyor. Verip kötü olmaktansa verme, kötü ol daha iyi abi. Biten insanı almayı tövbeler ettim demiş dinleyicimiz. Ne demek oluyorsa artık. Yunus Offenbach'tan yazmış. Bir daha öğrencilerime kızmayacağım diye tövbe ediyorum. Ertesi gün bir daha kızıyorum diyor. Sürücü öğretmeniyim diyor. Senin dışarıda adın zaten öyle. Öğrencilerine kızan adam Yunus. Önemli bir konu. Organ bağışı. Almanya'da organ bağışı. Şu an şu şekilde insanlar eğer aktif bir şekilde hayattayken organ bağışı yapacağım demezse organları alınmıyor. Federal mecliste bir grup milletvekili diyor ki bunu değiştirelim, bir öneri getirmişler. Diyorlar ki insanlar eğer aktif halde itiraz etmezlerse organ bağışı yapmaya, hani öldüklerinden sonra insanların organları alınsın. Sorgu sualsiz alınsın. İnsanlar aktif bir halde yaşamdayken, hayattayken eğer itiraz etmiyorlarsa organ bağışına, o zaman bu kişinin organları alınsın diye bir öneri. Bu konuşulacak, tartışılacak ama ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Konuya nasıl bakıyorsunuz? Organ bağışına nasıl bakıyorsunuz? Hadi bir de kimin organını almak isterdiniz mesela? Hani hep diyor, o hangi organınızı bağışlardınız? Hayır. Kimin organını almak isterdiniz? Şu adamdaki beyin bende olsa. Messi'nin ayağı keşke bende olsa.

Sezen Aksu. Hadi bakalım, kolay gelsin. Çalışmakta olanlara gönderdik. Hayırlı işleriniz olsun. Konu organ bağışı. Çok güzel mesajlar geldi. Bence olması gereken bu demiş Frankfurt'tan Jülide. Organ nakli çok mühim. İtiraz eden yoksa mutlaka yapılmalı. Bekleyen çok hasta var diye bir mesaj göndermiş. Mehmet Abay Manayım'dan. Hakan'ın beyni bende olsun isterdim diyor. Hakan'ın beynine talibim. Hakan'a bir şey olursa diyor. Tövbe yarabbim. Hakan'ın saçlarına da talip olanlar var. Kenan yazmış. Diyor ki ben Kante'nin ciğerini almak isterdim. Adam 35 yaşında 18 yaşındaki futbolcudan daha çok koşuyor diyor. Güzel. Ben Japon birinin beynini almak isterdim diyor. Ama midesini istemem diyor. Güzel. Ruki'nin bugün doğum günüymüş. Rica etsem ona mesajımı iletir misiniz? İletemiyoruz. İlettik gitti. Hadi bak, doğum günü kutlu olsun Ruki'ye. Başka kim de göndermiş? Aldatan adamı affetme tövbe ettim demiş. O soruyu geçtik Selma ama teşekkür ediyoruz. Da Vinci'nin beyni keşke bende olsaydı demiş dinleyicimiz. Cüneyt Baba'nın karizması bende olsaydı demiş diğer bir arkadaşımız. Çok güzel mesajlar geliyor. Tabii bazı mesajlar var, onları okuyamıyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundestag und Bundesrat wollen heute einen neuen Tankrabatt beschließen. Die schwarz-rote Koalition plant, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vom 1. Oktober bis Ende Dezember um 14 Cent je Liter zu senken. Mit der Mehrwertsteuer ergibt sich eine Entlastung von 17 Cent pro Liter. Bund und Länder rechnen dadurch mit Steuerausfällen von insgesamt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Im Bundestag steht heute außerdem das Bundespolizeigesetz zur Abstimmung. Der Bundespolizei soll es im Kampf unter anderem gegen Extremismus künftig erlaubt sein, Handys zu überwachen.
2: Das Handy anzapfen, Mails mitlesen, ebenso die Nachrichten bei Telegram oder WhatsApp. Um Kriminellen auf die Spur zu kommen oder auch um mögliche Taten zu verhindern, hilft es Ermittlern häufig, die Kommunikation der Verdächtigen zu überwachen. In Deutschland gelten für eine solche Überwachung strenge Regeln. Daher ist eine Änderung im Gesetz nötig, damit die Bundespolizei im Kampf gegen Extremismus und Schleuserbanden im Falle des Falles künftig auch die Kommunikation überwachen darf. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Medienhäusern um den Zugang zum Weißen Haus überschattet auch den Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping. Große US-Sender strahlten in ihrem Programm deutlich weniger zu dem Treffen in Washington aus, als es sonst bei solchen Gipfeln üblich ist. Live-Übertragung fehlte ganz.
3: Das Staatsdinner blieb weitgehend im Dunkeln. Wieder wurden Sender ausgeschlossen und TV-Berichterstattung blieb aus. Beim Dinner serviert wurde gelber Kürbis, Pilzfrikassee, Barsch, Aubergine und Vanilleeis. Ein Tenor sang Lieder und die Blaskapelle des Militärs spielte auf. Tech-Bosse saßen mit am Tisch, aber über die Inhalte der Gespräche wurde nichts bekannt. Auch vom Vier-Augen-Gespräch von Trump und Xi zuvor drang wenig nach außen. Konfliktstoff gibt es reichlich, aber es hieß nur, es sei ein großartiges Treffen gewesen. Tina Eck, USA.
1: Zum Sportfußball. Jürgen Klopp hat bei seinem Debüt als Bundestrainer einen Sieg knapp verpasst. Deutschland spielte zum Nations League-Auftakt in Amsterdam 1:1 gegen die Niederlande. Felix Metscher brachte die DFB-Elf in Führung, Cody Hapko glich erst in der Nachspielzeit aus. Klopp erklärte anschließend, er könne mit dem Punkt leben. Mit vielen Einzelleistungen und der Leidenschaft seiner Mannschaft sei er sehr zufrieden gewesen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki fon soruşturmasının ülke genelinde finans sistemi için genel bir risk oluşturmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili değerlendirmesini alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü. Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını duyurdu. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz dedi. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değildir diye konuştu.
4: Bu süreçte ise İstanbul'daki soruşturmada mal varlıklarına yönelik yeni el koymalar da var. Bu yeni gelişmeleri alalım.
5: Evet, yeni gelişmelere bakacak olursak dünden bu yana fon soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı. Aynı zamanda toplamda 750 milyon liraya el konuldu. Bunun dışında bazı otomobillere, yatlara ve hatta özel jetlere de el konuldu. Toplam 2 milyarlık varlığa el konulduğu bilgisi paylaşıldı.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında istifa iddiaları ortalığa yayıldı güçlü. Daha sonra bir yalanlama geldi. Senden alalım bu gelişmenin ayrıntılarını.
5: Taner, aslında bütün hafta boyunca Türkiye'de konuşulan konulardan birisiydi bu. Merkeze kulaktan kulağa giden bir haber. Cuma günü bir bakan istifa edecek haberi, ki bu bakanın Mehmet Şimşek olabileceği söyleniyordu. Kendisi kesinlikle şu anda bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi.
4: Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bununla ilgili bazı ayrıntılar var. Senden alalım.
5: Evet, bu 5.4 büyüklüğündeki deprem Bozova fayında meydana gelmişti. Bu depremden sonra bir olumsuz ihbar gelmedi. Ancak tabii uzmanların görüşleri merak ediliyordu. Uzun yıllardır sessiz olan bir fay olduğunu söylediler. Ancak bu fayın 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olduğuna da dikkat çektiler. Ancak şu an için daha büyük bir deprem beklenmediğini söylediler.
4: Güçlü, spor gündemi epeyce yoğun. Türkiye UEFA Uluslararası A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Bu maçla başlayalım.
5: Evet, bugün Kocaeli'de başlıyor bu heyecan. Saat 20.45'te başlayacak bu mücadele ve bir Alman hakem Zweier yönetecek bu karşılaşmayı. Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor. Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlamıştı Fransa. Fransa'nın başında da ilk maçına çıkacak Zinedine Zidane.
4: Basketbolda Avrupa Ligi yeni sezonu başladı. Dün Anadolu Efes oynadı. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçları var. Senden tüm bu maçları alalım şimdi.
5: Evet, Euroleague'de ilk maçlar başladı. Barcelona Anadolu Efes'i 89-82 mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş saat 19'da Valencia'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında saat 19.45'te Virtus Bologna ile mücadele edecek.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentür.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, Düney'in güzel şehrinde bugün hava 5 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 3 ile 20 derece arasında değişecek. Soğuk ve sisli bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Dışarı çıkarken farlarınızı erken yakmanız iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 59 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 4 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 70 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Öptüm hiç acımayacak.
1: Bu ne be?
0: Aydın Kurtoğlu'nun şarkısı, Öptüm parçası, öpücüklü şarkı. Kemal abi sana da gönderdik.
2: Sağ ol canım kardeşim benim. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim.
0: Güzel bir gün diliyoruz. Çay Şekeri programımızın aha da dördüncü saati. Keyifler nasıl? Haftanın son iş gününde keyifler şöyle değil mi?
1: Open Gangnam Star.
0: It's party time diye. Haydosu bekleyenler. Benim gibi. Ich hab ihn einer Stunde feiern, Leute. Kıskandırmak gibi olmasın ama. Tamam. Kulaklarım çınlamaya başladı, tamam. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Frankfurt'tan döndü yazmış. Oğlum Haydarcan ehliyetini bugün aldı, bize selam yollar mısınız diyor. Yollarız. Biz de Haydar'ın zaten trafikte eksikliğini hissediyorduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel, iyi günlerde kullansın. Kazasız belasız inşallah.

0: İki deli Hande Yener'le Serdar Ortaç. Günaydın efendim, merhabalar. Bir radar ihbarı geldi, hemen ona bakalım könlü dinleyenlerimizin dikkatini. Niederstraße 209 30'luk bölge demiş İhsan Uzun arkadaşımız. Bildiriyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Meltem Münih'ten yazmış. Bu organ bağışı reform talepleriyle ilgili durduk yere kendilerine iş arıyorlar vallahi millet diye. Eğer gerçekten öyle bir yasa çıkarsa düşünsene abi, wie viel Papier wieder verschwendet wird, çünkü çoğu kişi itiraz edecektir organlarının bağışlanmasına diyor. Vermek isteyen zaten gidip başvurusunu yapıyor ya da ona göre evraklarını dolduruyor diye bir mesaj göndermiş. Önemli bir konu tabii bu. Gelen mesajlara bakacağım. Diğer önemli konu da benzin fiyatlarının düşürülmesi. Konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlanmış. Bakanlar tarafından kabul edilmiş. Ve şimdi Federal Konsey'den de geçecek. Bugün bununla ilgili bir oylama varmış. Ve Ekim ayı itibariyle artık kaç gün kaldı? Dur bakayım bir. Haftaya Perşembe. Perşembe günü itibariyle benzinde bir 17 centlik ucuzlama mevzubeyiz olacak. Hadi bakalım. Şimdi.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?
0: Hazırsanız.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?
0: İşte geldi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Zeytinde güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.
0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
3: Heilbronn'la Stuttgart arasındaki tren hatlarında bugünden itibaren geçici olarak kapatma gündemde. İnşaat çalışmaları ve demiryolu merkezinin dijitalleştirilmesi nedeniyle Heilbronn'la Bietigheim-Bissingen arasında 4 Ekim'e kadar tren seferleri olmayacak. Heilbronn-Osterburg-Mosbach hattında da 10 Ekim'e kadar otobüsü ulaşımı uygulanacak. Kreisheim-Heilbronn arasındaki Hohenlohe-Bahn seferleri ise yarın yeniden başlayacak. Değerli dinleyenler, Karlsruhe ve Heilbronn bölgelerinde tren yolcuları bugün grev nedeniyle aksaklık yaşıyor. Verdi Hizmet Sendikası'nın çağrısıyla başlayan uyarı grevleri kapsamında AVG'nin S-Bahn hatlarında sefer iptalleri ve gecikmeler bekleniyor. Grevler yarın sabah saat 4'e kadar sürecek. Karlsruhe'de VBK otobüs ve tramvaylarıyla S2 hattı ise planlandığı şekilde çalışıyor. Neu-Ulm'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba etkisiz hale getirildi. Fulahit bölgesindeki bombaların bazılarının yeraltı suyunda bulunması çalışmaları zorlaştırdı. Yaklaşık 40 şirketin etkilendiği imha çalışmalarında B10 karayolu kapatıldı. İmha işlemi planlanandan hızlı tamamlandı ve tüm kısıtlamalar dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Eyalet genelinde önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Bugün sıcaklıklar 19 ila 25 derece arasında değişebilecek. Hafta sonu ve gelecek haftanın başında termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
0: Almanya ve dünya gündemi.
3: Almanya'da trafik kazalarının sayısı yılın ilk yarısında %2,6 oranında arttı. Buna rağmen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı %9 azalarak 1233'e geriledi. E-scooter kullanıcılarında ise tersine bir durum gelişme yaşandı. Ölenlerin sayısı 15'ten 28'e yükseldi. Nüfusa oranla en fazla trafik ölümü Mecklenburg-Vorpommern'da, en azı ise Berlin'de kaydedildi. Almanya'da 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulama için yeni bir uzlaşma aranıyor. Bild gazetesine göre birlik partileri CDU-CSU ve SPD kesintisiz emeklilik için gereken 45 sigortalık yılını 46 veya 47 yıla çıkarabilir. Bir başka seçenek hakkın belirli mesleklere verilmesi. Emeklilik komisyonu ise uygulamanın tamamen kaldırılmasını önermişti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

nasıl uyuyorsun gülden mutlu? Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, merhabalar. Havalar güzel olacak diyorum da dinleyicimiz diyor ki Serdar diyor ben baktım diyor en fazla diyor 26 derece olacak diyor. Sen nereye bakıyorsun diyor. Asıl sen nereye bakıyorsun? Mannheim'da Ludwigshafen'de buralarda yarın 28-29 derecelere kadar Frankfurt çevrelerinde aynı şekilde pazar günü 29-30 hatta salı günü 32 dereceye kadar yükselecek. Berlin için, Bremen için demiyorum. Oralar salı günü, çarşamba günü 26-27 dereceyi göreceğiz ama Orta Almanya, Güneybatı, Batı Almanya buralarda termometreler 30 dereceyi geçecek ya. Vallahi. Ondan sonra hoppa Gangnam Style. Ondan sonra ...0-30-217-970-71... bir radar ihbarımız vardı. Ona bir bakalım. Köln'deydi. Köln'de İhsan Uzun arkadaşımız yazmıştı. Nilerstrasse 209 radar ihbarı. Dikkat dikkat buradan geçerken yavaş. Yavaş. Yavaş demişken Mahsur Yavaş da değil mi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti Türkiye'de. O da enteresan önemli haberlerden biriydi dün. Yıldız Silve haberi olsun. Canım dinleyicim. Hayırlı cumalarınız olsun. Birazdan cumaya bir bakış yapalım. Cumaya bir kapak yapalım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Dünya yanar, ben yanmam. İşte radyolarımızda Burcu Güneş sizinleydi. Güzel sabahlar diliyoruz, güzel cumalar diliyoruz. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimize selamlar. Ve işte geldi haftanın kapağı. İşte geldi hafta sonu. Allah'ım sen bizleri koru. Akşama var Fransa. Olmaz inşallah bir kaza. Bıktık yenememekten, oynayalım yürekten. Geliyor yakında benzine indirim. Çabuk olsun, feci incindim. Milletvekilleri istiyor daha fazla organ bağışı. Kurtaramayacağız bu gidişle kıçı başı. Türkiye'de dolandırmışlar dünya kadar fon. Vallahi millette kalmadı verecek don. Bu ara Kolombiya'dan da Bölkestrasse'de, Manteuffelstrasse'de varmış radar. Hızlı gidenin cebi yanar. Haftaya işte yaptık kapak. Gelsin İrem, hep beraber keyfimize bakak. İrem Delici.
1: Günaydın.

0: İrem Derici, zorunlu sevgili Metropol FM'de oldu. Birol koca arkadaşımız yazmış bu organ bağışı konusuyla ilgili. Diyor ki yerinde bir karar olmuş diyor. Çünkü o kadar ihtiyacı olan insanlar var ki diyor. Karar değil bu, karar verilmedi ki, bu bir öneri. Bazı milletvekilleri federal mecliste diyor ki Almanya'da insanlar hayatını kaybedince otomatikman organları bağışlansın. Eğer bu kişi hayattayken itiraz etmiyorsa bu duruma, o zaman organları alınsın bu kişilerin diye bir öneri. Sadece öneri konuşuluyor. Meclis önümüzdeki günlerde bu tartışılacak. Şu an bir karar falan yok. Onu tekrardan hatırlatalım, altını çizerek, yanlış bir bilgilendirme olmasın ya da yanlış algılanmış olmasın. Saatlerimiz 9.56.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar, Çay Şekeri programımızın son dakikaları, son saniyeleri. Tan Taşçı, bu aralar çok sevdiğim bir parça. Gidişat. Şimdi sizinle olsun. Hayırlı sabahlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Schülerinnen und Schüler wollen heute bundesweit gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstrieren. Nach Angaben der Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht sind gut 100 Kundgebungen geplant.
2: Nicht nur hier in Berlin, sondern auch in Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und vielen weiteren deutschen Städten sind heute Schülerdemos angemeldet. Die Aktionen sollten so lange gehen, bis eine Wehrpflicht wieder vom Tisch ist, sagt Bela Breitner, Pressesprecher von Schulstreik gegen Wehrpflicht. Laut Gesetz werden alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 gemustert. Das Ziel, Freiwillige zu gewinnen, weil die Bundeswehr mehr Soldaten braucht. Thomas Thonfeld, Berlin.
1: Autofahrer müssen vorerst weiter mit hohen Spritpreisen rechnen. Rohöl der Sorte Brent kostet aktuell knapp 106 Dollar je Barrel und damit rund 70% mehr als zu Jahresbeginn. Tanken und Heizen sind dadurch deutlich teurer geworden. Zur Entlastung soll heute der neue Tankrabatt beschlossen werden. Ab Oktober könnten Benzin und Diesel dadurch um 17 Cent je Liter günstiger werden. Im Bundestag steht heute außerdem das Bundespolizeigesetz zur Abstimmung. Der Bundespolizei soll es im Kampf, unter anderem gegen Extremismus, künftig erlaubt sein, Handys zu überwachen.
3: Das Handy anzapfen, Mails mitlesen, ebenso die Nachrichten bei Telegram oder WhatsApp. Um Kriminellen auf die Spur zu kommen oder auch um mögliche Taten zu verhindern, hilft es Ermittlern häufig, die Kommunikation der Verdächtigen zu überwachen. In Deutschland gelten für eine solche Überwachung strenge Regeln. Daher ist eine Änderung im Gesetz nötig, damit die Bundespolizei im Kampf gegen Extremismus und Schleuserbanden im Falle des Falles künftig auch die Kommunikation überwachen darf. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Beim Staatsbesuch von Chinas Staatschef Xi Jinping in Washington haben sich beide Seiten demonstrativ um Harmonie bemüht. US-Präsident Trump erklärte, das Verhältnis beider Länder sei so gut wie nie zuvor. Xi sprach von zahlreichen neuen Einigungen, nannte aber keine Einzelheiten. Zugleich bekräftigte er Chinas Haltung zu Taiwan. Konkrete Ergebnisse des Besuchs wurden bislang kaum bekannt. Der Streit zwischen Trump und mehreren Medienhäusern um den Zugang zum Weißen Haus überschattet auch den Besuch von Xi. Große US-Sender strahlten deutlich weniger zu dem Treffen in Washington aus als üblich.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki fon soruşturmasının ülke genelinde finans sistemi için genel bir risk oluşturmadığını söyledi. Bu konuyla ilgili değerlendirmesini alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü. Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını duyurdu. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz dedi. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değildir diye konuştu.
4: Bu süreçte ise İstanbul'daki soruşturmada mal varlıklarına yönelik yeni el koymalar da var. Bu yeni gelişmeleri alalım.
5: Evet, yeni gelişmelere bakacak olursak dünden bu yana fon soruşturmasında 8 kişi daha tutuklandı. Aynı zamanda toplamda 750 milyon liraya el konuldu. Bunun dışında bazı otomobillere, yatlara ve hatta özel jetlere de el konuldu. Toplam 2 milyarlık varlığa el konulduğu bilgisi paylaşıldı.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında istifa iddiaları ortalığa yayıldı güçlü. Daha sonra bir yalanlama geldi. Senden alalım bu gelişmenin ayrıntılarını.
5: Taner, aslında bütün hafta boyunca Türkiye'de konuşulan konulardan birisiydi bu. Merkeze kulaktan kulağa giden bir haber. Cuma günü bir bakan istifa edecek haberi, ki bu bakanın Mehmet Şimşek olabileceği söyleniyordu. Kendisi kesinlikle şu anda bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi.
4: Dün Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bununla ilgili bazı ayrıntılar var. Senden alalım.
5: Evet, bu 5.4 büyüklüğündeki deprem Bozova fayında meydana gelmişti. Bu depremden sonra bir olumsuz ihbar gelmedi. Ancak tabii uzmanların görüşleri merak ediliyordu. Uzun yıllardır sessiz olan bir fay olduğunu söylediler. Ancak bu fayın 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olduğuna da dikkat çektiler. Ancak şu an için daha büyük bir deprem beklenmediğini söylediler.
4: Güçlü, spor gündemi epeyce yoğun. Türkiye UEFA Uluslararası A Ligi'ndeki ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Bu maçla başlayalım.
5: Evet, bugün Kocaeli'de başlıyor bu heyecan. Saat 20.45'te başlayacak bu mücadele ve bir Alman hakem Zweier yönetecek bu karşılaşmayı. Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor. Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlamıştı Fransa. Fransa'nın başında da ilk maçına çıkacak Zinedine Zidane.
4: Basketbolda Avrupa Ligi yeni sezonu başladı. Dün Anadolu Efes oynadı. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçları var. Senden tüm bu maçları alalım şimdi.
5: Evet, Euroleague'de ilk maçlar başladı. Barcelona Anadolu Efes'i 89-82 mağlup etti. Bu akşam Beşiktaş saat 19'da Valencia'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında saat 19.45'te Virtus Bologna ile mücadele edecek.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 5 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 3 ile 20 derece arasında seyredecek. Soğuk ve sisli bir gün kalın giyinmek faydalı olur. Dışarıda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayır Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 59 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 4 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 70 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Bebeğim hazır mısın? Ready ready. Biliyorsun seviyorum seni. Hadi hadi hadi. Gemeinde

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Epline merkezi ADM Wirt firmasının fabrikasında yayılan koku nedeniyle bir bölüm tahliye edildi. Şirketin açıklamasına göre havaya yanlışlıkla doğal zencefil konsantresi karıştı. Bazı çalışanlar göz ve solunum yolu tahrişi yaşarken itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yetkililer tesisi yeniden kullanıma açtı. Şirket devam eden bir tehlikenin bulunmadığını açıkladı. Heilbronn'la Stuttgart arasındaki tren hatlarında bugünden itibaren geçici olarak kapatma gündemde. İnşaat çalışmaları ve demiryolu merkezinin dijitalleştirilmesi nedeniyle Heilbronn'la Bissingen arasında 4 Ekim'e kadar tren seferleri olmayacak. Heilbronn, Osnabrück-Mosbach hattında da 10 Ekim'e kadar otobüslü ulaşım sağlanacak. Kreisheim-Heilbronn arasındaki Hohenlohe Bahn seferleri ise yeniden başlayacak. Değerli dinleyenler, Heilbronn'da 2023 yılında yaptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olan ve cinayetten 9 yıl hapse mahkum edilen Türk vatandaşı genç Türkiye sınır dışı edilecek. Baden-Württemberg İdare Yüksek Mahkemesi son itirazı da reddetti. Hükümlü hız sınırının 40 olduğu yolda yaklaşık 100 km hızla bir ailenin aracına çarpmış ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Baden-Württemberg'de önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Bugün sıcaklıklar 19 ila 25 derece arasında değişebilecek. Hafta sonu ve gelecek haftanın başında termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet sosyal yardım istismarına karşı 10 maddelik yeni bir eylem planını kabul etti. Planla kurumlar arasındaki veri paylaşımı arttırılacak, kötü durumdaki fahiş kiralı konutlara karşı önlemler güçlendirilecek. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve saklanan kişilere temel sosyal güvence yardımı ödenmemesi de öngörülüyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, dolandırıcılık yapılarına karşı daha sert mücadele edileceğini açıkladı. Almanya genelinde öğrenciler bugün olası zorunlu askerliğe karşı sokağa çıkıyor. Yaklaşık 100 kenti gösteri planlandı. Yeni askerlik sistemi şimdilik gönüllü, ancak 2008 ve sonrasında doğan erkekler için kayıt ve ilerleyen dönemde zorunlu askerlik muayenesi öngörülüyor. Almanya'da akaryakıt indirimi için bugün Federal Parlamento Bundestag ve Bundesrat karar verecek. Hükümet benzin ve dizelde enerji vergisini litre başına 17 sent azaltmak istiyor. Düzenlemenin 1 Ekim'de başlayıp yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Eppelheim merkezli ADM Wirt firmasının fabrikasında yayılan koku nedeniyle bir bölüm tahliye edildi. Şirketin açıklamasına göre havaya yanlışlıkla doğal zencefil konsantresi karıştı. Bazı çalışanlar göz ve solunum yolu tahrişi yaşarken itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yetkililer tesisi yeniden kullanıma açtı. Şirket devam eden bir tehlikenin bulunmadığını açıkladı. Heilbronn'la Stuttgart arasındaki tren hatlarında bugünden itibaren geçici olarak kapatma gündemde. İnşaat çalışmaları ve demiryolu merkezinin dijitalleştirilmesi nedeniyle Heilbronn'la Bissingen arasında 4 Ekim'e kadar tren seferleri olmayacak. Heilbronn, Osterbrücken-Mosbach hattında da 10 Ekim'e kadar otobüslü ulaşım sağlanacak. Kreisheim-Heilbronn arasındaki Hohenlohe-Bahn seferleri ise yeniden başlayacak. Değerli dinleyenler, Heilbronn'da 2023 yılında yaptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olan ve cinayetten 9 yıl hapse mahkum edilen Türk vatandaşı genç Türkiye sınır dışı edilecek. Baden-Württemberg İdare Yüksek Mahkemesi son itirazı da reddetti. Hükümlü hız sınırının 40 olduğu yolda yaklaşık 100 km hızla bir ailenin aracına çarpmış ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Baden-Württemberg'de önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Bugün sıcaklıklar 19 ila 25 derece arasında değişebilecek. Hafta sonu ve gelecek haftanın başında termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet sosyal yardım istismarına karşı 10 maddelik yeni bir eylem planını kabul etti. Planla kurumlar arasındaki veri paylaşımı arttırılacak, kötü durumdaki fahiş kiralı konutlara karşı önlemler güçlendirilecek. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve saklanan kişilere temel sosyal güvence yardımı ödenmemesi de öngörülüyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, dolandırıcılık yapılarına karşı daha sert mücadele edileceğini açıkladı. Almanya genelinde öğrenciler bugün olası zorunlu askerliğe karşı sokağa çıkıyor. Yaklaşık 100 kenti gösteri planlandı. Yeni askerlik sistemi şimdilik gönüllü, ancak 2008 ve sonrasında doğan erkekler için kayıt ve ilerleyen dönemde zorunlu askerlik muayenesi öngörülüyor. Almanya'da akaryakıt indirimi için bugün Federal Parlamento Bundestag ve Bundesrat karar verecek. Hükümet benzin ve dizelde enerji vergisini litre başına 17 sent azaltmak istiyor. Düzenlemenin 1 Ekim'de başlayıp yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki sert artış nedeniyle sürücülere yönelik yeni destek önlemleri gündemde. Yaklaşık 17 centlik indirimin Ekim ayından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Daha önce Mayıs ve Haziran aylarında uygulanan yakıt indiriminin yeniden hayata geçirilmesinin uzun süre maliyetli olacağı belirtilmişti. Ancak hükümet kanadında son günlerde bu konuda yeniden değerlendirmeler yapılmaya başlandı ve düzenleme süreci hız kazandı. Planlanan indirimin akaryakıt istasyonları tarafından tamamen tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı da tartışma konuları arasında yer alıyor. Ayrıca uzmanlar ve siyasetçiler farklı destek seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
2: Ja, rasend schnell für politische Verhältnisse, aber der Rabatt soll ja auch schon ab Oktober für drei Monate greifen und der Oktober startet nun mal kommende Woche. Jeder Liter Sprit ist dann knapp 17 Cent günstiger. Frage ist, wie viel davon kommt bei den Autofahrerinnen und Autofahrern an? Beim letzten Mal hatten Institute und das Bundeskartellamt errechnet, dass der Rabatt nicht voll weitergegeben wurde, auch wenn die Mineralölwirtschaft das bestreitet.
1: Değerli dinleyenler, akaryakıt fiyatlarının gün içindeki değişimine, yani saat 12'de değişimine yönelik tartışmalı düzenlemede gündemde, benzin istasyonlarının fiyat artışlarını yalnızca öğle saatlerinde yapabilmesine ilişkin önerinin kamuoyu tarafından yanlış bulunduğu belirtiliyor.
2: Ja, der ADAC würde die 12 Uhr Regel gerne abschaffen. Begründung, sie hat nur den Zeitpunkt der Preiserhöhung vorhersehbarer gemacht, die Preise aber nicht gesenkt. Laut ADAC ist die Preisdifferenz innerhalb eines Tages sogar größer geworden. Schleswig-Holstein will die Abschaffung der Regel auch im Bundesrat zum Thema machen, mit ähnlichen Argumenten. Landesverkehrsminister Madsen sagt, die 12-Uhr-Regel habe bisher einfach keinen erkennbaren Entlastungseffekt gezeigt. Nach seinem Eindruck verschaffen sich die Tankstellen eher mittags mit einem deutlichen Preissprung einen Puffer für die nächsten Stunden.
1: Federal hükümetin eylem planı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada enerji vergisinde yapılacak indirimle birlikte benzin ve dizel fiyatlarında litre başına yaklaşık 17 centlik bir indirim söz konusu. İkinci aşamada rekor seviyeye ulaşan akaryakıt fiyatlarına karşı en geç 1 Ocak 2027 itibarıyla yasal bir üst fiyat sınırı, yani Spritpreisdeckel getirilmesi planlanıyor.
2: Ja, es ist ja noch einiges in der Diskussion. Spätestens zum Jahreswechsel soll ein Spritpreisdeckel kommen, also praktisch vom Staat mitbestimmte Höchstpreise für Benzin und Diesel. Aber auch da gibt es Kritik. Die Gewerkschaft Verdi sagt, die Maßnahme kommt zu spät. Die Monopolkommission befürchtet einen Bumerang-Effekt, dass quasi der Deckel auch ein Zielpreis für günstigere Tankstellen wird.
1: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki sert artış nedeniyle sürücülere yönelik yeni destek önlemleri gündemde, yaklaşık 17 centlik indirimin Ekim ayından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Değerli dinleyenler, yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Dümels. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Dümels. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

0: Limes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Limes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

saat 15'e kadar beraberiz. Önümüzdeki saat var. Güzel parçalar, acayip konular, biraz gülme, biraz sataşma, yani huzur arayan yanlış frekanslar. Evet. Bir de bugün mesaj konusunda cimrilik istemiyorum lütfen. Telefon elinizde zaten. Instagram bakacağınız iki satırda bana yazı verin. Ya ne olacak tane? Sesli mesaj atın, yazılı mesaj, telefonla bağlan, hiç fark etmiyor. Ne varsa gönderin. Son haftalarda mesajlar öyle bir geliyor ki bazen ben değil, telefon bile yoruluyor. Vallahi bile. Aynen öyle. Mesajınızı okuyamazsam hemen Hakan bizi sattı diye de böyle aile grubu toplantısı yapmayın lütfen. Tamam mı? Yazmaya devam edin. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa ben sizi bir nevi bulurum arkadaşlar. Hadi bakalım telefonlar meydana çıksın, parmaklar çalışsın. Rengarenk başlıyor. İlk parçamız Murat Dalkan.

0: Metropol FM rengarenk, Murat Alkılıç bir güzellik yap dedi.
1: Aslan kardeşim neşe, Metropol'un neşesi geldi yine. Hakan'ımız geldi, hoş geldi. Zambur'tan Anadolu Faruk abisi onu çok seviyor. Görüşürüz babam.
0: Sefalar getirdiniz radyolarını yeni açanlar için. Neredeydiniz? Geç kaldınız. Geç kaldınız yine her zamanki gibi. Evet ve bu arada evi boyuyorum, boyacı lazım ise buralardayım diyor. Adem ben diyor. Bad König'ten diyor arkadaşlar. Bad König'te boyacı lazımsa Adem. Bir de fotoğraf göndermiş bize. Genel Zoysiz. Bir başka dinleyicim ise ne olacak bu halimize? 4 saat Hakan'ın programı var şimdi, Berlin karışacak diyor. Ne Berlin'i ya? Sen nerede yaşıyorsun? Birincisi Berlin değil, bütün Almanya genelinde biz program yapıyoruz. Uyan da balığa gidelim. Bir de 4 saat nereden çıktı ya? 2 saat. 2. Öğreteceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet şimdi içerikle ilerliyoruz. Ateşteyim diyor. Ve biraz sonra reklamlardan hemen sonra da kadınlar hakkında. Eyvah diyeceksiniz. Yine mi kanunlar? Evet arkadaşlar. Araştırmacılar yine oturmuşlar. Dünyada dert kalmamış gibi kadınlar niye lüks arabadan etkileniyor diye kafa yormuşlar. Baba baba baba baba baba. Var mı aklınızda? Kadınlar neden lüks arabadan etkileniyor? Yazın bana. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Ortalık karışsın.

0: und Abnahme vom Chef persönlich. Professionalität hat einen Namen. J-Team Küchenstudio Göppingen.
1: Mutfak, banyo ve yaşam alanınız 4 haftada teslim. 36 aya varan %0 faizle kalite şimdi evinizde.
0: J-Team Küchenstudio. Dieselstraße 5, Göppingen.
2: Zeytin'de güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayin Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: Evet, rengarenktesiniz ve araştırmacılar yine oturmuşlar. Dünyada dert kalmamış gibi kadınlar niye lüks arabadan etkileniyor diye kafa yormuşlar arkadaşlar. Şimdi sonuçta su. Siz bana yazdınız. O kadar güzel mesajlar geldi ki onları da okuyacağım size. Sonuç, ama ben sonucu okumayacağım. İlk önce sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Bakalım, ondan sonra fikirlerinizi aldıktan sonra bunlar ne gibi bir kanıya varmışlar? Bağırın senden. Niye abartıyorsunuz arkadaşlar? Böyle hiç gerek var mı böyle bir şey? Çok ayıp yani. Öyle değil mi? Tamam. Stop. Bir daha yapın bakayım. Das geht auch, ne? İnsan gibi olun. Stop. Bir kanıya varmışlar. Ama bunu en son ben okuyacağım. İlk önce sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Burada bir dinleyicim var. Sütçü diye yazmış ismini. İyi yayınlar, lüks araçlara erkekler de bayılıyor diyor. Ama lüks araçlara erkekler kullandığı zaman bayılıyorlar arkadaşlar. Kadınlar da ise erkekte lüks araba olduğu zaman bayılıyorlar. Yani illa kendisini sürmesine gerek, kendisini kullanmasına gerek kalmıyor. Evet, ve aldığım mesajlar var. Bu mesajlardan bazıları şimdi. Bir dinleyicim diyor ki, tek derdiniz kadınlar zaten diyor. Kim söylemiş bunu bakalım? Ne? Yesiz. Çimen. Çimen Hanım söylemiş, tek derdimiz yok. Tek derdimiz değil. Kadınlar olmasa biz ne yaparız? Ne örürüz biz, öyle değil mi? Gar nichts. Aber umgekehrt ist es auch, ne? Sag doch. So. Diyor ki Çimen, devam ediyor. Sadece bununla kalmıyor.
1: Lüks araca binmeyi başaran bütün kadınlara selamım olsun.
0: Vay vay vay. Jetzt könnt ihr lauter sagen. Genau. Vay be. Yani bize dersini verdin ya Çimen, sağ olasın, Allah razı olsun senden. Bir başka dinleyicimiz ise Hakan'ın, benim hanımın bir sözü var. Ahirette iman, dünyada ev ve araba olmazsa olmaz. Sevgilerle Aziz Mannheim'de. Ve kim var bakalım, bir mesaj daha da, bir değil de birçok mesajım var. Şimdilik son mesajımı okuyalım, sonra devam edeceğiz. Sakın ağlamayın arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Benim hanım BMW varken evde durmazdı. Şimdi eski bir araba aldım, evden çıkmıyor.

machen weiter. Bilim adamları kadınlar. Hiç dertleri yokmuş gibi oturmuşlar. Kadınlar niye lüks arabadan etkileniyor diye kafa yormuşlar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Mutlaka sizin de bir fikriniz vardır dedim. Güdo Halil Göksu bana bir fıkra anlattı ve fıkrasında diyor ki öğretmen sınıfa giriyor ve çocukları soruyor. Ahmet diyor, sen büyüyünce ne olacaksın diyor. Ben büyüyünce çalışacağım, büyüyeceğim diyor. Ondan sonra evler, arabalar, her şeyi alacağım diyor. Bütün paraları da evde böyle zula edeceğim diyor ve zengin olacağım diyor. Ayşe'ye soruyor. Ayşe sen ne olacaksın peki büyüyünce? Ben de diyor Ahmet'in karısı olacağım diyor. Evet, güzel bir fıkra. Teşekkür ediyoruz buradan. Bir başka dinleyicimize bakalım bunlar neler demiş. Nergin diyor ki çünkü kadınların %90'ı paraya ve lükse çok düşkün seviyorlar. Yani paraya, lüks arabalara. Nergin burada şimdi haksızlık etmişsin. Allah'ın sen sadece kadınlar lükse, erkekler değil değil mi? Yani sen istemezsin değil mi böyle paran pulun olsun, lüks evin, böyle uçağın falan. Hadi uçak biraz fazla da, helikopter de olur. Tamam mı? Lütfen burada birbirinize taş atarken, birbirinize giydirirken böyle arkadaşlar mantıklı bir şekilde. Mantıklı. Mantıksız oluyor. Kadın erkek benim için fark etmiyor, tamam mı? Siz bana da giydirebilirsiniz. Hiç sorun yok. Benim onunla şeyim yok. Ama burada lütfen kadınlara bu şekilde bakmayalım.

0: Rap Gold. Und da sind wir wieder. Radyolarını yeni açanlar için neredeydiniz? Nerede kaldınız?
1: Geçin otur.
0: Oturun şöyle. Keşke. Zor. Sessizlik istiyorum lütfen. Dersimiz arkadaşlar. Kadınlar niye lüks arabadan etkileniyor? Araştırmacılar kafayı yormuşlar. Başka işleri güçleri yok ya. Onun için böyle sormuşlar. Acaba neden diye. Ve bu arada bakayım bir dinleyicim beni şu anda arıyor. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olun.
2: Neredeydiniz mi? Beşinci sefer aradım, açtın.
0: Öyle?
2: Beşinci sefer aradım, açtın, neredeydiniz diye soruyorum. Sen neredeydin? Bizi bırak, sen neredeydin?
0: Anlat bakalım, bu konu hakkındaki düşüncelerin nelerdir?
2: Abi, lüks hayatı herkes ister. Bu kadın erkek, çok ayrım yapmadan söyleyeyim. Lüks hayatı herkes ister ama önemli olan dipte yaşayabilmek. Anladın mı? Kadınlar neden lüks ister? Abi, hava için, hava atmak için, herkes birbirine hava atmak için lüks bir hayat istiyor. Doğru mu?
0: Ama konuş burada hayat değil. Sadece lüks araç.
2: Tamam. Lüks araç niye var oldu? Kadınlar hava atsın diye. Erkekler hava atsın diye. Doğru mu baba?
0: Senin araban ne?
2: Benim arabam mı? Sprinta. Mercedes Sprinta. Bize yetiyor.
0: Ha, bize yetiyor diyorsun yani.
2: Ya, bize yetiyor. Allah bereket versin abi. Onun için yetiyor.
0: Şimdi bir dakika. Allah bereket versin diyorsun da. Evlilik var mı?
2: Var. Hanım da beni muhtemelen duyuyor. Onu da çok seviyorum. Buradan sevgi saygılar. Buyurun.
0: Evet. Hanımla evlenirken sprinter mi vardı sende?
2: Ya hiçbir şeyim yoktu.
0: Hiçbir şey yoktu.
2: Hiçbir şeyim yoktu. Dedim gülüm durum böyle böyle. Senin için dedi ölüme bile giderim dedi. Al buyur buradan yak.
0: Ama bak sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir şeyin olmaması sprinterdin olmasından daha iyi biliyor musun?
2: Hayır. Sonra bak, hayır, 2025 model Sprinter var.

0: Abi.
1: Oo.
0: İçi hala araba gibi değil ki, bildiğin Mercedes yani.
1: Tamam, şimdi lafımı geri alıyorum o zaman. Çok teşekkür
0: biz şimdi
1: ediyorum.
0: Şimdi bak, dipten gelme insanlarız, bu bize yetiyor.
1: İşte budur.
0: Bir şey soracağım. Senin arabana kaç kişi sığıyor?
1: Benim arabama, tabii sen arabana kamyonla insan götürebiliyorsun. Benim arabamla...
0: Kabine kaç kişi sığıyor?
1: Benim kabinime tamam mı? 3 kişi daha sığabiliyor.
0: 3 kişi daha sığabiliyor. Ben buraya 6 kişi daha alabiliyorum. Sevgiler, saygılar.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki sert artış nedeniyle sürücülere yönelik yeni destek önlemleri gündemde. Yaklaşık 17 centlik indirimin Ekim ayından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Daha önce Mayıs ve Haziran aylarında uygulanan yakıt indiriminin yeniden hayata geçirilmesinin uzun süre maliyetli olacağı belirtilmişti. Ancak hükümet kanadında son günlerde bu konuda yeniden değerlendirmeler yapılmaya başlandı ve düzenleme süreci hız kazandı. Planlanan indirimin akaryakıt istasyonları tarafından tamamen tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı da tartışma konuları arasında yer alıyor. Ayrıca uzmanlar ve siyasetçiler farklı destek seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
2: Ja, rasend schnell für politische Verhältnisse, aber der Rabatt soll ja auch schon ab Oktober für drei Monate greifen und der Oktober startet nun mal kommende Woche. Jeder Liter Sprit ist dann knapp 17 Cent günstiger. Frage ist, wie viel davon kommt bei den Autofahrerinnen und Autofahrern an? Beim letzten Mal hatten Institute und das Bundeskartellamt errechnet, dass der Rabatt nicht voll weitergegeben wurde, auch wenn die Mineralölwirtschaft das bestreitet.
1: Değerli dinleyenler, akaryakıt fiyatlarının gün içindeki değişimine, yani saat 12'de değişimine yönelik tartışmalı düzenleme de gündemde. Benzin istasyonlarının fiyat artışlarını yalnızca öğle saatlerinde yapabilmesine ilişkin önerinin kamuoyu tarafından yanlış bulunduğu belirtiliyor.
2: Ja, der ADAC würde die 12 Uhr Regel gerne abschaffen. Begründung: Sie hat nur den Zeitpunkt der Preiserhöhung vorhersehbarer gemacht, die Preise aber nicht gesenkt. Laut ADAC ist die Preisdifferenz innerhalb eines Tages sogar größer geworden. Schleswig-Holstein will die Abschaffung der Regel auch im Bundesrat zum Thema machen, mit ähnlichen Argumenten. Landesverkehrsminister Madsen sagt, die 12-Uhr-Regel habe bisher einfach keinen erkennbaren Entlastungseffekt gezeigt. Nach seinem Eindruck verschaffen sich die Tankstellen eher mittags mit einem deutlichen Preissprung einen Puffer für die nächsten Stunden.
1: Federal hükümetin eylem planı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada enerji vergisinde yapılacak indirimle birlikte benzin ve dizel fiyatlarında litre başına yaklaşık 17 centlik bir indirim söz konusu. İkinci aşamada rekor seviyeye ulaşan akaryakıt fiyatlarına karşı en geç 1 Ocak 2027 itibarıyla yasal bir üst fiyat sınırı, yani Spritpreisdeckel getirilmesi planlanıyor.
2: Ja, es ist ja noch einiges in der Diskussion. Spätestens zum Jahreswechsel soll ein Spritpreisdeckel kommen, also praktisch vom Staat mitbestimmte Höchstpreise für Benzin und Diesel. Aber auch da gibt es Kritik. Die Gewerkschaft Verdi sagt, die Maßnahme kommt zu spät. Die Monopolkommission befürchtet einen Bumerang-Effekt, dass quasi der Deckel auch ein Zielpreis für günstigere Tankstellen wird.
1: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte Almanya'da akaryakıt fiyatlarındaki sert artış nedeniyle sürücülere yönelik yeni destek önlemleri gündemde. Yaklaşık 17 centlik indirimin Ekim ayından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Değerli dinleyenler, yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Amerikalı bilim adamları oturmuşlar. Kadınlar niye lüks araçlara böyle daha odaklanıyorlar? Niye seviyorlar? Niye hoşlanıyorlar dedik. Ve bu arada herkesten birbirinden farklı cevaplar geldi. Farklı fikirler de vardı. Bak, enteresan aynı kesine. Şimdi bir anne ile kızın arasına geçen diyalogdan bahsediyor bir anne. Küçücük kızıyla arasına ne geçmiş bize şöyle anlatıyor.
1: Böyle işte kızım demez mi? İşte anne biz niye zengin değiliz? Ben de ona soru sordum. Annem bu var mı, bu var mı, bu var mı? Evet var dedi. Daha ne istiyorsun dedim. Çok para dedi çocuk, tamam mı? Yani durdum. Bir şey diyemedim gerçekten. Çünkü o bir çocuk daha.
0: Evet, burada anne tabii ki manevi zenginlik anlatıyor mu? Kız maddi varlık peşinde. Daha küçücük ama hayata böyle giriş cümlesi belli. Sevgi güzel şey anne ama kirayı sevgiyle ödeyemiyoruz ki. Haksız mı? Haklı tabii ki. Ya biz küçükken ne derdik? Çikolata al falan derdik. Yeni nesil direkt sermaye istiyor. Çocuk değil, yatırım fonu mübarek. Zav Yaman Bayta, başka ne gibi cevaplar geldi, devam ediyoruz. Bakayım, dam daram daram daram daram daram daram daram. Hakan, ben lüks araba sevmem, sevmediğim için de arabam yok zaten. O yüzden benim adam bayağı şanslı, yükseklerde gözü olmayan bir karısı var diyor. Yatsın kalksın bana dua etsin. Yatsın kalksın. Yatsın kalksın deyince benim aklıma hep bir şey geliyor. Şu mesela.
2: Bu tembel görüntümün altında çalışkan ve hırslı biri yatıyor. O da yatıyor işte, bir uyansa neler yapacak acaba?
0: Uyandırma adamı, uyandırma sakın. Yaman Bayta, bir başka dinleyicim bakayım. Satayım zakla, satayım de yine gezak. Ne diyor, direksiyon yerine diyecektin olacaktı. Ama olsun, arabaların familyasında da hanımdan ismi. Bakın böyle bir cevap. Direksiyon yerine diyeceksin olacaktı ama olsun, o da arabaların familyasından Hamdan İsmail. Buradan ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Noktasız, virgülsüz, tamam mı? Böyle hurra, böyle çayıra salar gibi. Oh, this is our heart. Bir dinleyicim demiş ki, İsmini söylemem lazım. Bir dakika, senin ismin neymiş? Bakayım. Yasemin. Yasemin diyor ki kesin şu müziği. Müziği bir kesin. Yasemin diyor ki bakın arkadaşlar. Ne diyor? Lüks arabaya binmek sadece A noktasından B noktasına gitmek değil. Hayatın stresini çekiyorum ama karşılığında da en iyisini yaşıyorum deme şeklidir. Bitmedi, bir dakika. O kapı tok sesiyle kapandığında dış dünyadaki bütün dertler dışarıda kalır. Vay. Kimler gelmiş? Yasemin abla gelmiş. Hoş gelmiş. Haydi. Şimdiye kadarki en güzel cevap. Helal kız sana vallahi billahi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu gençleşme operasyonuna Vietnam'a giden abi 58 yaşında ve gerçekten çok değişik bir adam olmuş. Hani 20 yaş gençleşti diye yazmışlar başlık olarak ama 20 değil, en az 30. Doktorun eli bayağı ayarsızdı galiba. Diğer bir arkadaşımız yazmış konuyla ilgili, diyor ki kaporta toparlanmış olabilir abide ama iç aksanlar nasıl, ona da bir baktırmalı diyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Und da sind wir wieder arkadaşlar ve konumuz bilim adamları oturmuşlar, bakmışlar ya bu kadınlar neden lüks araçlardan hoşlanıyor diye böyle bir araştırma yapmışlar ve sizin sonucu da varmışlar, bir kanıya da varmışlar, onu da biraz sonra sizlere açıklayacağım. Ama daha öncesinde sizlerin fikriniz benim için önemliydi. Böyle bir durumda yani bunun bir aslı var mı? Ya orada nine. Bir dinleyicim. Eşiyle evlenmeden önce aralarında geçen diyalogdan bahsediyor. Bir kulak verelim.
1: Durumu anlattım. Dedim böyle böyle. Arabam yok. Malım mülküm de yok. Ama benim güzel bir kalbim var. Kabul ediyorsanız olur dedim. Sağ olsunlar, kırmadılar. Verdiler ve 25 senedir de evliyim. Ellerinizden öper. 3 tane de çocuk var. Ben buradan da seslenmek istiyorum eşime. Yasemin, seni çok seviyorum.
0: Yasemin, duydun mu? Seni çok seviyorum. Yani var ya, bir şey söyleyeceğim. Yani adamın sesinde daha böyle değil mi, böyle insanın içini böyle ısıtıyor. Vallahi billahi. Muazzam. Muazzam. Çocuklar da Allah bağışlasın. Çocuklarımıza varmış, ne güzel. Aman aman, ne güzel. Evet, arabası olmayanlar da görüyorsunuz arkadaşlar. Şey, var mı şu anda araba? Sadece merak ettiğim ben yani. İçin ben haylazlığından değilim yani. İşin haylazlığından gerçekten yani. Araba var mı, sadece merak ettim. Evet, ve bu arada devam ediyoruz. Allah bir yastıkta. Kocasın siz diyeceğim ama bir yastıkta da kavga oluyor. Yastık kavgası. İkinizin ayrı yastığı olsun da böyle gönlünüz bir olsun değil mi böyle? Das habe ich aber wieder gut gesagt, ne? Kendi kendimi döveyim böyle gerizekalılar gibi. Evet, devam ediyoruz. Bir başka dinleyeceğim Gülşah gel. Eyvah, geldi yine. Ne diyor bakalım? Hakan, ben lüks araba sevmem. Sevmediğim için de arabam yok zaten. O yüzden benim adam bayağı şanslı. Yükseklerde gözü olmayan bir karısı var. Yatsın kalksın bana dua etsin. Onun için hep mesai yapıyor zaten. Klasik oldu bu değil mi? Klasik oldu. Zor. Başka bir dinleyeceğim. Bakalım kimler neler demiş. Oh, oh, oh, oh. Here, zum Beispiel. Bir dinleyicim diyor ki, hadi be ya, erkekler olmasın lüks araçları sevenler diyor. Hadi be ya, erkekler olmasın diyor lüks araçları sevenler. Kadınlar mı seviyormuş diyor. Kolay gelsin Hakan, rengarenk yayınlar olsun Nebahat diyor. Vallahi bilim adamları söylüyor. Şimdi cevabını vereceğim size. Neden? Demeye çeyrek kala bir dinleyicim arıyor şu anda. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
2: Hakan abi.
0: Merhabalar.
2: Hakan abi, hiç böyle tahmin etmedim böyle çıkacağım, öylesine aradım ya. İyi yayınlar dileyecektim.
0: Bir dakika kapat, bir daha ara istersen. farklı şey yapalım, alalım seni telefona. Nasıl isterdin?
2: Yok vallahi, estağfurullah ya. Nasılsın, iyi misin Hakan abi?
0: Sağ ol, iyiyim. Seni dinliyoruz. Bu konu hakkındaki vallahi düşüncen nedir?
2: Ne hakkında düşünce?
0: Ha, sen konuyu bile bilmiyorsun.
2: Hayır, konuyu söylesene bana.
0: Bilim adamları kadınların lüks araçlı olan erkeklere daha böyle büyük bir zaafı olduğunu söylüyorlar. Bu arkada ne çalıyor senin orada? Davul mu çalıyor?
2: Şimdi nasıl?
0: Şimdi daha iyi.
2: Okey. Lüks kadınlar lüks arabalı erkeklere daha mı tamah ediyor?
0: Bak, ben sana mail yazayım. Sen mail oku, ondan yok sonra cevap ver bana. İster misin?
2: Ciddiyim, öyle miydi?
0: Şimdi ben öğretmenin değilim, sınıfta da değiliz. Burada bir dinleyiciler var, dinlemek istiyor. Hadi Hakan diyecekler, sen daha konuya hakim değilsin. Bir daha söylüyorum, bir daha söylemeyeceğim. Yoksa sıfırı basacağım sana, söyleyeyim.
2: Tamam hocam.
0: Dinliyor musun?
2: Dinliyorum.
0: Bilim adamları demişler ki, kadınlar lüks araçlı erkeklere karşı daha böyle bir zaafı varmış. Zaafı ne olduğunu biliyor musun?
2: Biliyorum canım, yani Türkçe.
0: Süper. Arkadan yine bir ses geliyor. Ne yapıyorsun? Soygun falan mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkada?
2: Yok yok. Arabam BYD elektrikli, onun sesi geliyordur garanti.
0: Allah Allah. Elektrikli arabanın sesi aslında olmaması gerekiyor ama sana kaktırmışlar herhalde elektrikli diye. Sen baktın mı? Aç bir kaputu, ön tarafta motor falan vardır onun belki.
2: Elektrikli.
0: Tamam, şimdi şeyden.
2: Ya konu illa ki para kimle, yani parayla alakalı bu. Yani İyi arabası var, parası da var. Zaafı o yani.
0: Evet, doğru cevabı aldık arkadaşlar. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çok gereksiz birisini aldım telefonu diyecektim ama... Vallahi doğru cevabı verdin arkadaşlar. Bilim adamları diyorlar ki bu kadınlar bu arabaya değil, bilinç altında diyor, bu erkeğin gücü var diyor. Gücü evet, olduğu evet. için de ama sende BYD var, o pek biraz sen offside'de kalmışsın gibime geliyor. Evli misin?
2: Ben zaten değil, benim değil zaten. Ben de şirketin arabası.
0: O daha beter. Evli misin?
2: Efendim?
0: Evli misin?
2: Elhamdülillah değilim.
0: Elhamdülillah değilim. Ha, neden evden kaldığın belli oldu şimdi.
2: Allah teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi günler dilerim.
0: Hoşça kal. Und wir machen weiter jetzt. Murat Boz'la ilerliyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Yani benden delilleri de var. Yoksa çekilmez bu radyo. Keyfiniz

0: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Und da sind wir wieder. Ve arkadaşlar, bilim adamları demişler ki lüks araçları erkeklere, kadınların daha çok öyle bir zaafı varmış. Böyle daha böyle dikkat çekiyorlarmış. Und da sieht gar nicht mal so schlecht aus oluyor o zaman. Otomatikman öyle oluyor değil mi? Evet, bu konu hakkındaki düşünceleriniz. Lüks araçlı erkeklerin daha böyle büyük bir şansı oluyormuş. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir dedim. Bir dinleyicim mesaj gönderdi. Sesli bir mesaj dinliyoruz.
2: Selam, ben Fatih Köln'den. Ya Hakan'ım, sen şimdilik ben tam anlamadım. Lüks araba derken pahalı lüks araba mı yoksa ucuz lüks arabadan mı bahsediyorsun? Yani böyle çok büyük, içi güzel, ucuz arabalar var, lüks sayılır. Yani rahat. Ama bir de böyle mesela 10 bin euroya da lüks araba var, içi güzel, çok büyük. 50 bin, 60 bin euroya da var şimdi lüks araba. Sen şimdi hangisini soruyorsun, hangisini için? Eğer bu 10 bin euroluk lüks soruyorsan herkes de var zaten. Çoğu da onu kullanıyor. Ama 50-60 bin euroluk arabayı soruyorsan, onlar işte yani hava atmak için bence. Başka bir sebebi yok.
1: Arkadaşlar, burada hepimiz hemfikiriz değil mi? Mutlaka. Şimdi düşünüyorsunuz, nasıl hemfikiriz? Mesajı dinledik. Diyor ki 10 bin euroluk araçlarda da lüks var diyor. 50-60 bin liralık arabalarda da, yani euroluk arabalardan da lüks var diyor. Sen hangisinden bahsediyorsun diyor. Şimdi yani sen daha lüks araba deyince 50-60 binde durmuşsun. Ben 150 binden başlatıyorum hesabı. Yani burada ya senin zenginlik paket biraz giriş seviyesi kalmış böyle. Bakabilir misiniz yani? Adamın hayali bile taksit. Yani Allah'ın sırası. Yani hayalinde bile 50-60 bini geçemiyorsun. Yani nedir bu ya? Haksız mıyım arkadaşlar? Yani hayalini bile geçemiyorsun. Hayalde de bile 150 bin diyemiyorsun. 60'ta böyle odaklanmışsın, kalmışsın böyle. Lütfen daha geniş böyle düşünelim. Çok daha geniş. Bir dinleyeceğim. Çok az bir vaktim var. Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Alo.
1: Evet.
3: Ya bir şey rica edebilir miyim?
1: Bir saniye. Şimdi haberlere giriyoruz. Hatta kalın, sakın ayrılmayın. Hemen sizi de hatta alacağız. Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Ondan sonra buradayız arkadaşlar. Sakın ayrılmayın. Konumuz devam ediyor.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Jan-Henner Reitze. Nach der Geburt eines Kindes sollen Eltern in Zukunft in den meisten Fällen automatisch Kindergeld bekommen, also keinen Antrag mehr dafür stellen müssen. Der Bundesrat hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt.
5: Eltern sollen Kindergeld bekommen, sobald das Kind eine steuerliche Identifikationsnummer erhalten hat und natürlich sobald der Familienkasse unter anderem die Kontoverbindung der Eltern vorliegt. Das Ganze soll ab dem kommenden Jahr schrittweise umgesetzt werden. Heißt, im ersten Schritt soll das Verfahren für Familien gelten, die bereits für ein älteres Kind Kindergeld bekommen. Dann soll das Verfahren auf erste Kinder ausgeweitet werden. Das geht aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel muss mindestens ein Elternteil mit dem Kind in Deutschland leben. Und die Familienkasse darf keinen Zweifel im Anspruch auf Kindergeld haben. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
4: Heute soll auch die Neuauflage des Tankrabatts ab Oktober von Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht werden. Rechnerisch wird Benzin und Diesel damit um knapp 17 Cent günstiger, wenn die Ölkonzerne die Steuerentlastung komplett weitergeben. Die Entlastung soll befristet bis Ende des Jahres gelten. Danach strebt die Bundesregierung einen Spritpreisdeckel an. Den fordern auch die Länder. Die sagen, der Preis pro Liter müsse dauerhaft wieder auf unter 2 Euro sinken. Italiens rechte Regierung verschärft Regeln an Schulen. Ab dem kommenden Schuljahr gilt dort ein Burka-Verbot und eine Obergrenze für ausländische Schüler mit geringen Italienischkenntnissen.
6: Bei einem Drittel ist Schluss. Denn mehr Ausländer, die nicht gut Italienisch sprechen, sei für alle in der Klasse ein Problem, sagt die Regierung hier. Im Blick hat sie vor allem neu zugewanderte Kids und Jugendliche und auch Eltern mit Sprachproblemen. Die müssen hier bald Italienisch lernen. Ansonsten gibt's ein Bußgeld. Außerdem wird wird Gesicht zeigen Pflicht. Burka und Co. sind ab dem kommenden Schuljahr hier tabu. Claudia Wächter, Rom.
4: Wer in Deutschland online etwas für 1.000 Euro kauft, zahlt zunehmend in Raten. Nach einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox entscheiden sich 15% der Befragten dafür, rund 6% mehr als vor 2 Jahren. Ratenzahlung wird dabei eher von Menschen gewählt, die weniger verdienen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Orta Doğu'da yeni bir hareketlilik başladı. Konu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı acil toplantıya çağırdı. Genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak 3 ülkenin dışişleri bakanları New York'ta hazırlıklar hakkında görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na göre toplantıda Husi saldırıları karşısında Riyad'a Suudi Arabistan'a verilecek destek ele alınacak. Husiler Suudi hedeflerine çok sayıda füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını açıkladı. An itibariyle toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de ticaret güvenliğini gündeme taşıdı. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ankara'nın deniz güvenliği için iki tarafa da öneriler ilettiğini ve yanıt beklediğini belirtti. Bu arada Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına katkı sunmaya hazır olduğunu da iletti. Zelenski de Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın önerilerine dayanan bir deniz ateşkesine hazır olduklarını açıkladı. Saldırılar Türk sahipli gemileri de etkiliyor ve bölgeden tahıl tedariğini zorlaştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama dönemine ilişkin açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini izleyecek meclis komisyonunun açılışın ardından hızla kurulacağını söyledi. Meclis başkanına göre ilgili yasanın uygulanması, örgütün fesih ve silahsızlanma sürecine ilişkin tespitten sonra mümkün olacak. Erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını belirten Kurtulmuş, seçimlerin zamanında yapılması için hazırlık yürütüldüğünü söyledi. Öte yandan Kurtulmuş, siyasi partiler ve seçim yasalarının değişmesi gerektiğini de ifade etti. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı bugün Kocaeli'de ağırlayacak. Türkiye, Fransa karşısında Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te, Almanya saatiyle 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Arkadaşlar ve bu konuya biraz noktalamak istiyorum. Çok mesajlar geldi ama biraz da farklı konuya. Şimdi buna benzer bir konu. Sadece bu değil. Biraz önceki dinleyicim dedi mi? Demişti yani lüks araba derken iki çeşit lüks araba var. 10-15 bin euroya da lüks araba var. 60 bin euroya da lüks araba var. Ben de dedim ki senin fantezin bile fakir kalmış dedim. Yani lüks araba deyince yani fantezinde bile 60 bin euroya geçmiyorsun dedim. Burada dinleyicim ya vallahi tünele girdim Hakan dinleyemedim. Ne demiştin? Evet hayalim bile fakir dedim. Yani burada lütfen yani harca harcayabildiğin kadar. Yani istemediğin kadar harcaman gerekirken orada da kendini kısıtlama Allah'ını seversen. So jetzt machen wir weiter arkadaşlar. Şimdi bu bilim adamları daha doğrusu ne demişler dediğim gibi bunlar dediğim gibi daha doğrusu arabaya değil de arabayı alacak güce tav oluyorlarmış. Bu tabii ki sadece bilim adamlarının düşüncesi benim de. Şimdi bunun yanı sıra bir cins erkekleri daha böyle laboratuvara sokmuşlar. Deney yapmışlar bunların üzerine. enstrüman çalan erkekler. Enstrüman çalan erkekler. Adam gitarı eline alınca olay değişmiyor, biliyorsunuz. Teoriye göre kadınlar enstrüman çalan erkeklere neden böyle hayranlık duyuyorlar? Öyle bir şey diyeyim. Şimdi ağzımdan yanlış bir laf kaçmasın. Bazılarınız alışamadı bana. Linç yiyorum burada. Şimdi niye tav oluyorlar diyeceğim ama olmadı. Tamam. Niye böyle daha böyle hayranlık duyuyorlar? Öyle diyelim size. Tamam mı? Bunun da cevabı çok ilginç. Siz hiç düşündünüz mü? Kadınlar enstrüman lan bir de söyle ya bir de söyle ya söyleyemedim ya. Aynen şuna benzedi bakın.
8: Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurtlar. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. İşte herkes yerini bilsin.
1: Aynısı. Aynısı değil mi arkadaşlar? Aa buydum ben işte. Ama daha öncesinde. Dıkıdık dıkıdık dıkıdık gidiyoruz. Kim geliyor? Nil Kara İbrahim Gil. Hem de hangi şarkı?

0: Modern Cuma arkadaşlar ve saat 15'e kadar beraberiz. 45 dakikamız daha var burada ve konuyu burada noktalamak istedim ama en bazı dersini çalışmamış dinleyicilerim var. Hakan neydi konu, ne oldu, nasıl, sonu nasıl bitti diyor. Bilim adamları araştırmışlar. Daha doğrusu kadınlar neden havalı böyle lüks araçları sahip olan erkeklere daha böyle meyilliler, daha da böyle gözlerine hoş geliyor dedim. Ve bir dinleyicim bu konuyu noktalayacak bir şekilde bir mesaj gönderdi. O da aynen şöyle.
1: Selam Hakan, kolay gelsin. Abisi, bu kadınların özel araçlara ilgisi derken aslında o ilgi özel araca değil. Araç bahane. Aslında ilgi senin o araca bağladığın para. Senin o aracı alabilme ihtimalin, eğer o aracı alıyorsan daha nelerin vardır gibisinden. Anladın? Kapış?
0: Vallahi bende Golf 4 var. Yani bırak kartunları, çocuklarım bile binmek istemiyor arabaya. Meine Fresse. So, şimdi sadece bununla tabii ki devam ediyorum. Başka bir şey de var arkadaşlar. Sadece bu arabası lüks olan kişileri değil. Kadınla bir de enstrüman çalan erkekler meselesi var bir de. Gitarı aldım eline. Piyanonun başına geçti mi? Dediğim gibi bazı kadınlara daha çekici geliyorlarmış bu erkekler. Sebebi ne? Siz şimdi diye düşünebilirsiniz. Aa çok romantik, aa ne güzel sesi var falan filan böyle değil mi? Ama bu karın doyuruyor mu? Doyurmuyor tabii ki değil mi? Şimdi onu da araştırmışlar. Yani yalan değil gibime geliyor bana. Şöyle bir kanıya varmışlar. Bir şahıs eğer bir enstrüman çalabiliyorsa adamın hayatta kalmasına böyle doğrudan faydası olmayan bir şeye ayıracak vakti varsa, enerjisi varsa, bilinçaltı diyor ki kadınlarda, bu herifin herhalde tuzu kuru diyor. Yani işi gücü, yani bir enstrüman tabii ki çalabilmek için vakit lazım değil mi? Uzun bir süre lazım. Eğer uzun sürede öğrenebiliyorsa o zaman bu adam hiç işi gücü yok, sadece bununla uğraşmış, ilgilenmiş. Hayatı nasıl devam etmiş? Nasıl geçinemiş? Bunun mutlaka sağda solda parası var. Böyle demişler. İlginç. Çok ilginç.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

Adamları diyor ki enstrüman çalan erkeklere kadınların da yine bir zaafı varmış ama biz bunlar çok romantiktir falan diyerekten düşünüyormuş. Meğerse o değilmiş. Kadınlar diyorlarmış ki bu adam bu enstrümanı çalabilmek için bayağı kendine bir zaman harcamış. O kadar zaman harcamış ki bu zaman zarfında neyle geçindi bu? He, bunun mutlaka tuzu kurudur diyor.

dediğimde erkek hayranlarım çoğalıyor diyor. Wow. Evet. Ama erkek hayranların mutlaka senin paraya ihtiyacın olduğundan dolayı orada çaldığından eminler. Ya yani burada demek istediğim, sana hayranlar bunlar. Paran da pulun da gözleri yok. Paran pulun olmuş olsaydı orada işin olmazdı zaten. Bu gerçek sevgi, gerçek bir aşktır. Kadınlar da birazcık daha hafif farklıymış. Evet, ve bir başka dinleyicimiz de diyor ki Acun Ilıcalı BİM'de çalışsa kim bakardı acaba? Tabii ki Gert Mah Sexy derler arkadaşlar. Genau so ist es. Aşkın Nur yengemiz şimdi. Ay inanmıyorum diyor. Gelen bazı mesajlarımız var. Yani bazı dediyse benim böyle cımbızdan aradan böyle çektiğim mesajlar var. Bu şarkımızı hemen ardından okuyacağım. Radyonuza ayrılmayın. Das ist schon ein bisschen hart, was ich bekommen habe.

0: gittim araba alacağım. Hemen Amazon'dan da piyano beşlerini yapacağım Hakan. Sonuç dediğin gibi olmazsa Berlin'e bilet alacağım. Yanına vuracağım diyor. Benim alacağım. Zo ve bir başka dinleyicim bakayım ne diyor. Biz sözde var Hakan diyor. Kızı başı boş bırakırsan ya davulcuya gider ya da zurnacıya. Şimdi bu olmadı bak. Şimdi bu olmadı gerçekten. Şimdi bazı sözleri arkadaşlar yani yazarken mesaj yazarken bunu seçmemiz lazım. Şimdi kızı başı boş bırakırsan ya davulcuya. Kızı başı boş bırakmak demek. Yani kadını koyun mu zannettiniz burada? Yani bu söz daha doğrusu kadınları değil o sözü söyleyen zihniyeti anlatıyor. Bana soracak olursanız. Kadın başıboş bırakılan bir şey değil ki. Kendi aklı var, kendi kararı var. Davulcuya da gider, doktora da gider. İsterse hiç kimseye gitmez öyle değil mi? İlk önce lütfen kadını eşya gibi bir cümlenin içine koymayı lütfen bırakalım.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Merhaba Hakan abi, kolay gelsin. Ben Berlin'den Özgür. Abi ben 10 seneden fazladır düğünlerde davul çalıyorum. Daha bir faydasını göremedik. Geç umarım inşallah bu mesajı benim hanım dinlemez. Herkese kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Ya senin o gülmenle evlenebildiysen şükret. On senedir davul çalıyorum, bir faydasını görmedim. Bir fotoğrafına bakayım. Yani bu sen misin, davul mu? Eğer bu tipinle evlenebildiysen vallahi öp, yere yat, böyle herkese şükret. Bana da şükret. Yani benden bile çirkinsin. Yok, beni kimse geçemez. En çirkini benim arkadaşım. Sen benden bir tık daha yakışıklısın.

0: gelecek. O kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Bu arada tabii ki sizlerin de beni aramanız gerekiyor dedim ve birisi aradı. Buyurun, kiminle görüşüyorum?
1: İyi günler. Frankfurt'tan Kemal.
0: Kemal Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok şükür iyiyiz. Bu arada hayırlı cumalar.
0: Sağ olun sizlere de efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Teşekkürler. Ya bu davulcu arkadaş aklıma geldi de. İnşallah diyorum, tokmağı sağlam bir yere saklamıştır herhalde. Yenge hanım.
0: Kafayı yiyecek. Kafayı yiyecek, evet. O tokmağı.
1: Evet. Saklamadıysa bir an önce saklasın.
0: Senin meslek nedir? Sen bir herhangi bir enstrüman çalabiliyor musun?
1: Vallahi şu an için bir şey çalamıyoruz yani.
0: İyi, sen o zaman sen tokmaktan muafsın yani.
1: Aynen. Bizim tokmaklık işimiz yok.
0: Var mı bir mesajın, başka bir mesajın?
1: Sağlığınız, başarılar diyorum. Çok güzel yayınlar. Her zaman takip edip dinliyoruz.
0: Teşekkür olun, ederim. Eksik olmayın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Und wir machen weiter. Mit wem? Aha. Ya şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu şarkı çalmadan önce dün sosyal medyada dolaşırken bir adama soruyorlar. Efendim diyorlar, gelecek nesillere bir öneriniz var mı diyor. Adamın söylediği lafa bakar mısınız?
2: Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı?
3: Gelmesinler. Gelmesinler, gelmesinler.
0: Es ist geil. Wunderbar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu gençleşme operasyonuna Vietnam'a giden abi 58 yaşında ve gerçekten çok değişik bir adam olmuş. Hani 20 yaş gençleşti diye yazmışlar başlık olarak ama 20 değil, en az 30. Doktorun eli bayağı ayarsızdı galiba. Diğer bir arkadaşımız yazmış konuyla ilgili, diyor ki kaporta toparlanmış olabilir abide ama iç aksanlar nasıl, ona da bir baktırmalı diyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: drop bombs. Bir marınbaycı arkadaşlar, tembellik yok, öyle durun daha ne. Oo, şimdiden böyle işi tembel olmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar var, ben aslında tembel değilim diyor. Yani daha doğrusu şu şekil ifade ediyor:
1: bu tembel görüntümün altında çalışkan ve hırslı biri yatıyor. O da yatıyor işte, bir uyansa neler yapacak.
0: Wunderbar. Hadi bakalım, uyuyanlar kalkın ayağa. Hoppa! Unuttuysanız günlerden cuma. Hadi bakalım, hadi. Hafta sonu

0: beraber mesut olalım dedi. Metropol FM'de çarkarımız, megastarımız ve siz kiminle mesut olmak isterdiniz? Buyurun, kiminle görüşüyorum? Alo? Kapattı. Bakın arkadaşlar. Telefon hattımda duruyor, alıyorum, tamam mı? Duruyor. Tam konuşacağım zaman işte, daha doğrusu şimdi konuştum. Sıra sizde diyorum, kapatıyor. Bir daha söylüyorum. Bana arkadaşlar, sesimi duymak için Hakan açıp falan diyorsanız, sesimi zaten radyoda duyuyorsun. Farklı bir fantezi mi ne? Allah'ın adına. Şimdi mikrofonu tanı arkadaşımıza devrediyoruz ve Ceyhun arkadaşım, bakalım kimler ne diyecekler, hep beraber dinliyoruz.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da hükümet sosyal yardımların kötüye kullanılmasına karşı önlemleri sertleştiriyor. Federal kabine dolandırıcılık ve sömürüyle mücadele için 10 maddelik yeni bir eylem planını kabul etti. Hedefte organize yapılar, kötü durumdaki konutlar üzerinden yapılan suistimaller ve kurumlar arasında bilgi eksikliği var. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, devletin bu tür yapılara karşı daha kararlı hareket edeceğini söylüyor.
3: Kriminelle Strukturen versuchen sich den Sozialstaat zur Beute zu machen. Darauf geben wir die Antwort mit dem Aktionsplan mit klarer Kante gegen Sozialbetrüger und organisierte Kriminalität.
2: Dobrindt'e göre hükümetin kabul ettiği planın temel amacı sosyal yardımlardaki dolandırıcılığı ve insanların sömürülmesini daha etkili biçimde engellemek.
3: Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt mit dem Aktionsplan deutlich machen, dass wir dieses massive ausnutzen, dieses massiven Betrug und dieses zur Beute machen des Sozialstaats nicht weiter akzeptieren.
2: İçişleri Bakanı sadece tek tek vakaların değil, bunlar arasındaki organize yapılarında hedef alınacağını söylüyor.
3: Wir schließen Schlupflöcher, wir machen Missbrauch sichtbar und wir zerschlagen kriminelle Strukturen. All das findet sich in unserem Aktionsplan wieder.
2: Planın önemli maddelerinden biri de kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı. Job Center, gümrük ve diğer yetkili kurumların şüpheli durumlarda daha hızlı veri alışverişinde bulunması amaçlanıyor.
3: Entscheidend dabei, dass der Datenaustausch funktioniert zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden. Was selbstverständlich klingt, ist alles andere als selbstverständlich. Bisher haben wir in weiten Teilen keinen funktionierenden Datenaustausch zwischen den Behörden.
2: Hükümet ayrıca Schrott Immobilien olarak adlandırılan kötü durumda olmasına rağmen yüksek fiyatlarla kiraya verilen konutlara karşı belediyelerin elini güçlendirmek istiyor.
3: Schrott Immobilien sind Immobilien, die in Teilen nicht bewohnbar wären. Die organisierte Kriminalität macht sich die zu eigen und suggeriert, dass hier Leistungsempfänger in einem hohen Zahl in diesen Immobilien untergekommen wären und so werden dann Mieteinnahmen kassiert.
2: Bir diğer değişiklik ise hakkında tutuklama kararı bulunan ve yetkililerden saklanan kişilerle ilgili. Hükümet bu kişilerin temel sosyal güvence yardımlarından artık yararlanmamasını istiyor.
3: Wie ist es mit Leistungen gegenüber Menschen, die per Haftbefehl gesucht werden und sich dem Haftantritt entziehen? Bisher ist die Situation so, dass die Leistungen, die Sozialleistungen, wenn sie bezahlt werden, einfach weiter bezahlt werden. Wir stellen dies ab.
2: Federal hükümetin 10 maddelik planında ayrıca sosyal yardım istismarının arkasındaki kişilerin daha etkin şekilde cezai takibata alınması öngörülüyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, hükümetin yeni planıyla sosyal yardım sistemindeki yasal boşlukları kapatmayı hedeflediğini söylüyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Metropol FM. DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Boğa nein anne, bu sene bir Türkiye'ye gitmeyelim. Ya anne, 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht meine Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was, pommes ne? Her gün kuru fasulye patlıcan yememiz lazım.

0: bu inanın bana yoğun istek üzerine. Hakan ne olur bunu çalsana. Hakan bir daha çalsana dediler. Ve önümüzdeki günlerde arkadaşlar ben bilet dağıtacağım yine. Konser biletleri, gösteri biletleri, stand-upmış aklınıza ne geliyorsa bu biletleri dağıttığım zaman ilk yapacağım yarışma ise aynen bu kızcağızın bu şekilde Almancasını en iyi yapan kişiye bu bileti vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Siz şimdiden kötüye başlayın. Antrenmanlara başlayın. Alo.
1: Merhaba, iyi günler.
0: İyi günler. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Bekir Kayran.
0: Bekir Bey nasılsınız?
1: İyiyim, sizi sormalı abim.
0: Sağ olun. Niye aradınız bizi?
1: Yolda sizi dinliyordum. iPhone veriyordun.
0: Ne veriyorum?
1: iPhone.
0: iPhone mu veriyorum?
1: He.
0: Kim dedi onu?
1: Senin bir Oğur'u tanıyor musun?
0: Oğur.
1: Evet dedi canlı yayında iPhone dağıtıyor.
2: Burada kalıyoruz benim can.
0: Bir saniye. Oğur dedin de biraz önce Oğur diye bir dinleyicim bana bir sesli mesaj attı. Bir bakalım.
3: Bugün hayırlı bir cuma yani hayırlı
0: şey. Bir saniye. Efendim?
3: Yok bugün cuma. Hayırlı gün. Bir şansımız olsun dedik abi ya.
0: Hayırlı günde iPhone mu dağıtılıyor anlamadım ki.
1: Olabilir diye olmasın.
0: Kim o arkadaki? Arkada konuşan kimdi?
3: Ben Ömer Şafak. Yoldayız şu anda. Stuttgart'a gidiyorum.
0: Şimdi bir saniye. Ben olaya pek hakim olamadım. Şimdi siz beni aradınız diyorsunuz ki iPhone 18 dağıtıyormuşum ben öyle mi?
3: Ya şimdi abi şöyle bir şey var. Benim arkadaş aradı.
0: Evet.
3: Benim damadı. Telefon numarasını verdi. Burayı arayın dedi. Abiyle konuşun dedi. Orada dedi bir hediye veriliyor dedi. Hediye inşallah size çıkardı. Biz de bismillah dedik. Cuma'dan çıktı. Stuttgart'a gidiyorum. Aradım. Acaba ben bir yanlış yerde miyim?
0: Bir saniye Metropol. İsim neydi arkadaşın? Uğur Mert değil mi?
3: Uğur Mert evet.
0: Bir saniye bir sesli mesaj atmış. Bir saniye bir onu dinleyelim ne diyor bakalım.
3: Tamam kardeş.
0: Bir saniye.
4: İyi yayınlar Hakan'ım kolay gelsin. Bizimkilere kafaladım. Canlı yayında iPhone 18 Pro Max veriyor dedim. Arayan olursa aç Hakan'ım.
3: Bak gördün mü?
0: Şimdi anladık. Bunlar sizinle dalga geçmişler öyle mi?
3: Vallahi dalga mı? Gerçekten hep Metropol'ü dinliyorum ben. Ama bir şey duymadım. Beni aradılar işte. Damat da beni aradı.
0: Esas gay ya bu bayağı sizinle dalga geçmiş yani değil mi?
3: Vallahi ben benden dalga geçemez. Ben eve varınca onun hesabı sorarım.
0: Arkadaşlar böyle şeyler de oluyor. Canlı yayın kazaları da oluyor görüyorsunuz. Yani beni de aracı olarak kullanıyorsunuz ya. Ne diyeyim artık?

rengarengin sonu arkadaşlar. Vallahi bugün yine 2 saati nasıl geçtiğini anlamadım. Güldük, birbirimize takıldık, biraz giydirdik, biraz düşündük ama en güzel sizler vardınız. Mesaj atan, ses kaydı gönderen, arayan, sadece dinleyen. Hepiniz iyi ki varsınız. Son haftalarda öyle güzel sahip çıkıyorsunuz ki programa, mesajlar resmen yağıyor. Hepsini okuyamasam da bilin ki görüyorum, değer veriyorum. Sakın küsüp de ben bir daha yazmam triplerine girmeyin lütfen. Siz yazacaksınız. Ben yetişebildiğimi yakalayacağım arkadaşlar. Okey mi? Şimdi hafta sonu değil. Az kaldı. Biraz sonra hafta sonu olacak. Hepinize kafanızı rahat, sofranızın bereketli, yüzünüzün bol kahkahalı olduğunu güzel bir hafta sonu dinliyorum. Ben DJ Hakan şimdi gidiyorum diye sevinmeyin. Hafta içi yine 13'te 15 arasında başınıza bela olmaya geleceğim. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki renklisiniz. Biraz sonra güzel arkadaşımız kim? Tabii ki kırmızı başlıklı kızımız Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan-Henner Reitze. Der Bundestag hat die Neuauflage des Tankrabatts beschlossen. Mit dem Gesetz wird die Energiesteuer auf Diesel und Benzin von Oktober bis Ende Dezember um 14 Cent pro Liter gesenkt.
2: Zusammen mit der Mehrwertsteuer sollen Diesel und Benzin insgesamt 17 Cent günstiger werden. Ob diese Steuerentlastung aber wirklich bei den Menschen ankommt, bleibt abzuwarten. Die Grünen beispielsweise fürchten, dass das nicht der Fall sein wird und die Mineralölkonzerne sich weiter die Taschen voll machen. Die CDU hält dagegen, dass der Tankrabatt das beste, schnell verfügbare Instrument sei. Durch ist der Tankrabatt mit der Abstimmung im Bundestag aber noch nicht. Der Bundesrat muss jetzt auch noch zustimmen. Der will sich aber heute noch damit beschäftigen, sodass das Gesetz am 1. Oktober in Kraft treten kann. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Für andere Gesetze hat der Bundesrat den Weg heute schon frei gemacht. Unter anderem soll Kindergeld künftig in der Regel automatisch ausgezahlt werden, ohne dass Eltern nach der Geburt ihres Kindes dafür einen Antrag stellen müssen. Die Umstellung soll mit dem Jahreswechsel schrittweise kommen. Erstmal soll der Antrag nur wegfallen, wenn Eltern schon ein älteres gemeinsames Kind haben, für das sie schon Kindergeld bekommen. Durch den Bundesrat ist auch ein Gesetz, das Opfern von Unfällen mit E-Rollern helfen soll, Schadenersatz zu bekommen. In ganz Deutschland hat die Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht heute zu Demos aufgerufen in insgesamt 100 Städten, darunter Berlin, Hamburg, Frankfurt, Main oder Stuttgart. Die Proteste richteten sich gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht.
3: Die Aktionen sollten so lange gehen, bis eine Wehrpflicht wieder vom Tisch ist, sagt Bela Breitner, Pressesprecher von Schulstreik gegen Wehrpflicht. Laut Gesetz werden alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 gemustert. Das Ziel, Freiwillige zu gewinnen, weil die Bundeswehr mehr Soldaten braucht. Thomas Thonfeld, Berlin.
1: Bei der Parlamentswahl in Russland hat die Kreml-Partei eine deutliche Mehrheit von 3/4 der Sitze zugesprochen bekommen. Die Partei Geeintes Russland, die für den Kurs von Präsident Wladimir Putin steht, kommt nach dem offiziellen Endergebnis auf 349 der 450 Sitze. Putin hatte die Wahl auch als Abstimmung über den Krieg in der Ukraine inszeniert. Parteien, die ihm kritisch gegenüberstehen, waren von der Wahl ausgeschlossen worden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Orta Doğu'da yeni bir hareketlilik başladı. Konu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı acil toplantıya çağırdı. Genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak 3 ülkenin dışişleri bakanları New York'ta hazırlıklar hakkında görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na göre toplantıda Husi saldırıları karşısında Riyad'a Suudi Arabistan'a verilecek destek ele alınacak. Husiler Suudi hedeflerine çok sayıda füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını açıkladı. An itibariyle toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de ticaret güvenliğini gündeme taşıdı. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Ankara'nın deniz güvenliği için iki tarafa da öneriler ilettiğini ve yanıt beklediğini belirtti. Bu arada Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına katkı sunmaya hazır olduğunu da iletti. Zelenski de Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın önerilerine dayanan bir deniz ateşkesine hazır olduklarını açıkladı. Saldırılar Türk sahipli gemileri de etkiliyor ve bölgeden tahıl tedariğini zorlaştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama dönemine ilişkin açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini izleyecek meclis komisyonunun açılışın ardından hızla kurulacağını söyledi. Meclis başkanına göre ilgili yasanın uygulanması, örgütün fesih ve silahsızlanma sürecine ilişkin tespitten sonra mümkün olacak. Erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını belirten Kurtulmuş, seçimlerin zamanında yapılması için hazırlık yürütüldüğünü söyledi. Öte yandan Kurtulmuş, siyasi partiler ve seçim yasalarının değişmesi gerektiğini de ifade etti. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı bugün Kocaeli'de ağırlayacak. Türkiye, Fransa karşısında Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te, Almanya saatiyle 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 20 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü iyi olur. Dışarıda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Hanımlar beyler, Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Ben Esra, bugün ne var ne yok her şeyi yine sizlerle konuşuyor olacağız. Sezen Aksu'yla başladık, eskimeyen bir şarkı. Ne kavgam bitti, ne sevdam sizlerle.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Semi Cenk çıkmaz bir sokakta dedi. Arkadaşlar bugün Almanya'da 100'den fazla şehirde öğrenciler dersi bırakıp sokağa çıktı. Peki niye? Sebep şu, yeni askerlik düzenlemesi var. Ve özellikle genç erkekler için zorunlu hale gelecek askerlik muayeneleri var gündemde. Şu an Almanya'da askerlik yine gönüllü biliyorsunuz. Ama 18 yaşına gelen gençlere Bundeswehr'den bir form geliyor. Ve erkeklerin cevap vermesi zorunlu. Kadınlar da gönüllü hala. 2008 ve sonrasında doğan erkekler için bu muayene zorunlu olacak. 2027 yılından itibaren olacak. Gençlerin itirazı da burada başlıyor. O yüzden bu eylemleri yapıyorlar. Yani diyor ki ben asker olmak istemiyorsam neden şimdiden sisteme giriyorum? Niye muayene oluyorum? Niye bu konuda zorunlu bırakılıyorum diyorlar. Peki sizce 18 yaşındaki genç erkeklerin böyle bir muayeneden geçmesi, zorunlu bir muayeneden geçmesi normal mi? Yoksa bu iş tamamen gönüllü mü kalmalı? Gençler bu sefer sizlere soruyorum. Fikirlerinizi bana yazın ve işte 18 yaşındaki çocuğu olanlar da bana fikirlerini yazabilir. Bu konudaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen, spezial auf Lava Steingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
4: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Almanya'da yeni askerlik düzenlemesi protesto ediliyor gençler tarafından. Bugün 100'den fazla şehirde öğrenciler dersi bırakıp sokağa çıktı. Eylem yaptılar. Şimdi bu konuda en çok karıştırılan kısmı söylemek istiyorum. Almanya'da zorunlu askerlik geri gelmiş değil. Bu değil tam olarak. Ama tamamen de kapalı da değil bunun kapısı. Yani sistem önce gönüllülerle ilerliyor, evet. Eğer Bundeswehr yeterli sayıda asker bulamazsa ya da işte güvenlik durumu değişirse ihtiyaca bağlı zorunlu askerlik gündemde söz konusu olabilir diyorlar. Şimdi ama bunun için Bundestag'ın ayrıca yeni bir yasa çıkarması gerekiyor. Yani kimse yarın sabah ansızın askere falan çağrılmayacak. Öyle bir şey değil. Gençlerin bugün sokakta olmasının sebebi de zaten bu ihtimal. Şu anki durum değil de bu ihtimale karşı eylem yapıyorlar. Bu olmasın diye. Onlar diyor ki bugün form doldururuz. Yarın zorunlu muayeneye gideriz. Sonra ne olacak? Bunun devamı gelmesin diyorlar. Zorunluluk olmasın diyorlar. Asıl soru bence burada. Devlet güvenlik için daha fazla asker istiyor. Gençler de kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Siz 18 yaşında olsaydınız bu sisteme nasıl bakardınız? Fikirlerinizi almak istiyorum sizlerden. Bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Alman hükümeti sosyal yardım istismarına karşı 10 maddelik bir plan açıkladı. Şimdi öncelikle bu planın temel amacı nedir?
2: Şöyle, hükümet özellikle organize şekilde yapılan sosyal yardım dolandırıcılığını önlemek istiyor. Yani eskiden nasıl oluyordu? Tek tek yapılan başvurular vardı. Fakat sistem bilinçli şekilde kullanan yapılan var. Bunlar hedefte. İçişleri Bakanı Dobrindt ve Çalışma Bakanı Bas tarafından hazırlanan planla mevcut yasal boşluklar kapatılmak isteniyor. Böylece kontroller de güçlendirilebilecek.
1: Şimdi bir de planın en önemli maddelerinden biri, kurumlar kendi aralarında bilgi paylaşımı yapacaklar. Burada ne değişecek?
2: Şimdi en önemli maddelerden birisi bu. Zira olası bir durumda kurumların kendi aralarında haberleşmesi bazı yasal durumlardan dolayı kolay değil. Şimdi yapılan değişiklikle Job Center, gümrük ve diğer kurumlar birbirleriyle daha hızlı bilgi paylaşabilecek. Örneğin bir kişinin kayıt dışı çalıştığı şüphesi varsa bu bilgi ilgili kurumlara daha hızlı aktarılabilecek. Hükümet bugüne kadar kurumlar arasındaki bilgi alışverişinin yeterince iyi çalışmadığını düşünüyor zaten.
1: Bir de Schott Immobilien denilen kötü durumdaki konutlar, evler konusu var. Burada ne yapılacak?
2: Burada hem istismar var hem insanların parasını aslında çok kötü durumla dolayısıyla alma var. O kadar karışık ki. Şimdi şöyle, genellikle çok kötü durumda olmasına rağmen yüksek fiyatlarla kiraya verilen evler var. Bazı durumlarda kiralar sosyal yardım sistemi üzerinden karşılanıyor. Hükümet belediyelere bu tür konutlara karşı daha fazla müdahale imkanı vermek istiyor. Ayrıca çalışanlarını doğru şekilde bildirmeyen işverenlerin de sorumluluğunu artıracak. Yani orada kaç kişiyi çalıştırıyor, bunların hepsi sosyal giderleri ödeniyor mu ödenmiyor mu, kaçak mı değil mi ayırt edilmesi sağlanacak.
1: Peki şimdi hakkında tutuklanma kararı bulunan kişiler açısından ne değişecek?
2: Şimdi sosyal yardım biliyorsun zor durumda olan herkese veriliyor. Şimdi bu planda yapılan değişiklikle hakkında tutuklama kararı bulunan ve yetkililerden saklanan kişilerin bu sosyal yardım dediğimiz temel sosyal güvence yardımını almamasını öngörüyor. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Dobrindt'in suç işleyip saklanan kişilerin aynı zamanda devletten yardım almaya devam etmesinin önüne geçmek istediklerini belirtiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Tan Taşçı ile devam ediyoruz. Tan Taşçı'dan çok güzel, hareketli, enerjik bir şarkı. Gidişat sizlerle.

0: Türk.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.

Paydos keyfimize Tarkan'la devam ediyoruz. Bizim Tarkan'ımız, megastarımız, işim olmaz diyor. Biraz bize stres yapan şeylere karşı biz de böyle demeliyiz. Bu şarkı bizim için bir hatırlatma olsun. İşim

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Şu aralar asla konuşmadan edemediğimiz o konu. Benzin, akaryakıt fiyatları, Almanya'da artan akaryakıt fiyatları kimleri nasıl etkiliyor, neler oluyor, bizler neler yapıyoruz bu durumda, bunları konuşuyor olacağız önümüzdeki dakikalarda. Şimdi Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Lan diyor.
4: Şükür.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan-Henner Reitze. Tanken soll ab Oktober wieder um 17 Cent pro Liter günstiger werden, zumindest wenn die Mineralölkonzerne die Steuersenkung komplett weitergeben. Der Bundestag hat die Neuauflage des Tankrabatts heute beschlossen, auch der Bundesrat stimmte zu. Die vorgesehene Entlastung soll bis Ende des Jahres gelten und steht in der Kritik, zum Beispiel von der Opposition im Bundestag. Ein Kritikpunkt: statt Tanken für alle günstiger zu machen, müsse eine gezielte Entlastung für diejenigen her, die Unterstützung auch wirklich nötig haben. Der Bundesrat hat sich heute mit vielen weiteren Themen beschäftigt. Unter anderem haben die Länder den Bund aufgefordert, mehr gegen Challenges in sozialen Medien zu tun, die Kinder und Jugendliche in Gefahr bringen.
2: An lebensgefährlichen Orten klettern, scharfe oder gar giftige Dinge zu sich nehmen oder sich zu würgen bis zum Blackout oder noch Schlimmeres. Solche vermeintlichen Challenges oder Mutproben in sozialen Medien können zu schwersten Verletzungen führen. Die Länderinitiative richtet sich an die Bundesregierung. Sie wird damit aufgefordert, das Recht zu schärfen. Mit einem Straftatbestand des Verleitens von Minderjährigen zu Selbstschädigungen. Ronny Thorau, Berlin.
1: Die Menschen in Deutschland sparen lieber, anstatt Geld auszugeben. Im September hat das Konsumklima nach einer Marktforschungsstudie einen Dämpfer bekommen. Als Grund dafür werden unsichere politische Zeiten weltweit genannt, sowie teure Energie.
3: Die Neigung zum Sparen ist so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr, so die Konsumforscher. Gleichzeitig seien die Erwartungen an die Einkommensaussichten stark gesunken. Sie sind demnach auf dem niedrigsten Wert seit April. Vor allem die hohen Energiepreise sorgen für Verunsicherung bei vielen Menschen. Deswegen rechnen die meisten damit, dass sie in den nächsten Monaten weniger kaufen werden. Außerdem werden sich wohl auch viele mit größeren Investitionen zurückhalten. Die Erhebung der Konsumforscher zeigt, dass auch die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen leicht gesunken ist. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In der Nähe von Barcelona sollen zwei Frauen rund 2 Jahre lang mit der Leiche eines Mannes im Haus gelebt haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei starb der Mann im Alter von 77 Jahren eines natürlichen Todes. Der Mann, seine 59-jährige Frau und seine 22-jährige Tochter sollen ihr Haus seit Beginn der Corona-Pandemie kaum noch verlassen haben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Orta Doğu'da yeni bir hareketlilik başladı. Konu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı acil toplantıya çağırdı. Genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak 3 ülkenin dışişleri bakanları New York'ta hazırlıklar hakkında görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na göre toplantıda Husi saldırıları karşısında Riyad'a Suudi Arabistan'a verilecek destek ele alınacak. Husiler Suudi hedeflerine çok sayıda füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını açıkladı. An itibariyle toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de ticaret güvenliğini gündeme taşıdı. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Ankara'nın deniz güvenliği için iki tarafa da öneriler ilettiğini ve yanıt beklediğini belirtti. Bu arada Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına katkı sunmaya hazır olduğunu da iletti. Zelenski de Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın önerilerine dayanan bir deniz ateşkesine hazır olduklarını açıkladı. Saldırılar Türk sahipli gemileri de etkiliyor ve bölgeden tahıl tedariğini zorlaştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama dönemine ilişkin açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini izleyecek meclis komisyonunun açılışın ardından hızla kurulacağını söyledi. Meclis başkanına göre ilgili yasanın uygulanması, örgütün fesih ve silahsızlanma sürecine ilişkin tespitten sonra mümkün olacak. Erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını belirten Kurtulmuş, seçimlerin zamanında yapılması için hazırlık yürütüldüğünü söyledi. Öte yandan Kurtulmuş, siyasi partiler ve seçim yasalarının değişmesi gerektiğini de ifade etti. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı bugün Kocaeli'de ağırlayacak. Türkiye, Fransa karşısında Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te, Almanya saatiyle 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 20 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun, güneş gözlüğü de faydalı olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
6: Elif Buse Doğan, milyonlar dinlenen şarkısı, rekorlar kıran şarkısı, Yangın Yeri ile sizlerle. Geceleri.

Beri. Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Uyuyoruz, uyanıyoruz, akaryakıt, benzin fiyatlarına bakıyoruz. Arttı mı, indi mi, ne oldu diye. Almanya'da benzin o kadar pahalı oldu ki bazı sürücüler depoyu doldurup kasaya uğramadan gidiyormuş ya. Evet, bayağı hırsızlıktan bahsediyorum. Bazı benzin istasyonları bu hırsızlığa karşı önlem almaya başlamış. Bildiğiniz benzin çalıyorlar. Mesela bazı Aral istasyonlarında akşam 8'den sonra önce içeri gidip pompayı açtırmanız gerekiyor. Böyle bir sistem getirmişler. Kiel'de bazı istasyonlarda uzakta ve karanlıkta kalan pompaları geceleri tamamen kapatıyormuş. Vallahi bazen o kadar ihtiyacımız oluyor ki geceleri o pompa istasyonlarına, ama işte kapatıyorlar hırsızlık olmasın diye. İşin ilginç tarafı, çalınan yakıt bazen sadece birkaç litre oluyor yani. Birkaç litrecik. Polis de diyor ki tabii az ya da çok hiç fark etmez. Ödeme yapmadan gitmek bir suçtur diyorlar. Tabii ki de yani. Hani benzinlikte de yeni bir sistem getirdiler resmen. Hırsızlık her yerde biliyorsunuz. Ama bir şeyin fiyatı hemen artmayı versin. Hemen bir hırsızlık, bir şey önü açılıyor yani. Eskiden pompa açılırdı, biz doldururduk. Şimdi pompa da sana güvenmiyor vallahi artık. Kimse kimseye güvenmiyor artık. Benzin pompası da güvenmiyor.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lidl ist zum 10. Mal die Nummer 1 für Obst und Gemüse. Drehe jetzt mit Lidl Plus am Roulette-Rad und gewinne. Einfach bis 4.10. mit Lidl Plus einkaufen, Roulette spielen und einen Obst- oder Gemüse-Coupon sichern. Infos in der Lidl Plus App. Lidl lohnt sich.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Türk.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.

Metropol FM.de. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Almanya'da benzini ucuza almak için insanlar başka şehirlere, hatta sınırı geçip başka ülkelere gidiyorlar. Buna da tank turismus diyorlar. Tank turizmi, yani benzin turizmi olarak da çevirebiliriz, ne kadar mantıklı. Değerli dinleyicilerimiz, benzin almak için ne lazım? İki şey lazım değil mi? Araba, bir de ne lazım? Ehliyet. İşte burada ehliyet söz konusu olunca ehliyet kurslarının da şikayet ettiği bir konu ortaya çıkıyor. Benzin pahalandıkça ehliyet kurslarının faşulelerinde masrafları artıyor. Niye? Çünkü faşule arabası bütün gün geziyor biliyorsunuz. Bütün gün yollardalar. Fahrstunde, otoban, gece sürüşleri vesaire hepsi bir yakıt sonuçta. Ve sürücü kursları da, faşuleler de artan benzin, işte araç, sigorta ve hatta tamir masraflarını bir noktada ders ücretlerine yansıtmak zorunda kalıyorlar. Yani ehliyeti daha almadan benzin fiyatından etkilenebiliyorsunuz. Kendimden biliyorum. Ödüm kopuyor şimdi. Mesela ehliyetim yok benim. Faşule'ye gidiyorum ben şu anda ehliyet almak için. Benzin fiyatları arttıkça benim ödüm kopuyor. Çünkü benim sürüş fiyatlarım artacak çünkü. Ödüm kopuyor. Arabam yok ama yakıt masrafı şimdiden var. İmdat!

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Cannstatt'a Volksfest bugün Cannstatt'a Vazı'nda başlıyor. Kökeni 1818 yılına uzanan festival günümüzde Stuttgart'ın ve Baden-Württemberg'in en büyük düzenli kitlesel halk etkinliklerinden biri. Festival 11 Ekim'e kadar 17 gün sürüyor. AVG grevi Heilbronn çevresindeki çok sayıda hattı işlemez hale getirdi. Verdi Sendikası'nın Alptal-Ferkesgesellschaft çalışanlarını çağırdığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle Heilbronn ve Karlsruhe çevresindeki çok sayıda tramvay ve banliyö seferi yapılamadı. Grev sabahın erken saatlerinde başladı ve gün boyunca sürmesi bekleniyor. Heilbronn ile Stuttgart arasındaki demiryolu hattı inşaat ve Stuttgart demiryolu düğümünün dijitalleştirme çalışmaları nedeniyle iki yönde kapalı olacak. Baden-Württemberg'de yaz havası bu hafta sonu geri dönüyor. Yarın sıcaklığın Stuttgart'ta 27, Freiburg'da 28 dereceye çıkması bekleniyor. 27 Eylül pazar günü ise iki kentte de güneşli hava ve yaklaşık 29 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde sıcaklık 30 dereceyi bulabilir. Değerli dinleyenler, Federal Meclis benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 17 sentlik vergi indirimini kabul etti. Düzenlemenin 1 Ekim'den yıl sonuna kadar uygulanması planlanıyor. Tasarı için Federal Konsey'in yani Bundesrat'ın da onayı gerekiyor. İndirim enerji vergisinin düşürülmesiyle sağlanacak. Ancak pompa fiyatlarının tam 17 sent azalacağı kesin değil. İndirimin fiyatlara ne kadar yansıyacağını da göreceğiz. Audi ve Volkswagen direksiyon sistemindeki bir bağlantı hatası nedeniyle dünya genelinde 2 milyondan fazla aracı geri çağırıyor. ADAC'ye göre Almanya'da yaklaşık 1 milyon araç bundan etkileniyor. Geri çağırma Audi Q3 ile VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Kedi modellerini kapsıyor. Çocuk parası artık başvurusuz ödenebilecek. 2027 ilkbaharından itibaren zaten çocuk parası alan aileler yeni doğan çocuklar için yeniden başvuru yapmak zorunda kalmayacak. İlk çocuğu olan aileler de 2027 sonundan itibaren belirli şartlarda bu uygulamadan yararlanacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Sözünde mutluluk var. Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet etmez. 7/24 rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden, kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin.
0: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
3: Can Koç ile devam ediyoruz. Haydos keyfimize en güzel şarkılar burada Metropol FM'de. Gökyüzünü tutamam diyor. Bu şarkının şarkı sözlerine bayılıyorum. Bir de o kulakla bir dinleyelim.

0: Almanya'da akaryakıt fiyatlarının artışını hep konuşuyorduk. Bir indirimden söz ediyorduk. Hatırlar mısınız? Bekliyorduk bir indirim kabul edilse diye. Şimdi kabul edildi. Almanya'da benzin ve mazota yaklaşık 17 sent indirim geliyor. Aa, bunu nasıl kutlasak ya? Bilemedik. Konfeti falan patlatmam lazım. Dur, hangi efekte bassam? Şu olur mu? 17 saat indirim geliyor. Bundestag düzenlemeyi kabul etti. Bir plan var. Bu plan neydi? Hemen hatırlayalım. 1 Ekim'den yıl sonuna kadar enerji vergisini düşürmek. Plan bu. Vergi indirimi litre başına 14 sent. KDV etkisiyle pompada toplam rahatlayacağımız pay yaklaşık 17 sent olacak. Federal hükümet paketin toplam büyüklüğünü 2,5 milyar euro olarak açıklamış. Şimdi 50 litrelik depo dolduruyorsanız yaklaşık 8,5 euro fark ediyor. 50 litrede 8,5 euro fark ediyor. Valla benzin fiyatları bizi öyle bir noktaya getirdi ki eskiden depoyu doldurunca oh be diyorduk. Şimdi 8 euro cebimize kalınca bayram ediyoruz. Nasıl kutlayacağımızı şaşırıyoruz. Yeter ki indirim pompaya aynen yansısın. Hep indirimlerden bahsediyorduk. Bizi hiçbir şey etkilemiyordu. Hiçbir indirim bize uğramıyordu sağ olsun. Ama şimdi artık 17 cent de olsa bize yansıyor. 50 litrelik depoda 8,5 euromuz bizim cebimizde kalıyor. Ay yaşasın. Ben bu gazla gidip şimdi araba da alırım ha.
1: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Daimlerstraße, 65, Stuttgart, Batkan Stadt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Müjde! İTKAT artık Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT jetzt in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen, spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim da.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Zinet Salih, Kıbrıs güzelimiz. O kadar güzel sesi var ki. Bu bazen böyle bazı efsane şarkıları alıyor, tekrar yorumluyor kendi sesiyle. O kadar güzel oluyor ki, ama bu şarkı başkaları tarafından da çok yorumlanan bir şarkı oldu. Ona ait bir şarkı, Her Şey Güzel Olacak şarkısı bize böyle güzellikleri hissettiren bir şarkı. Buyurunuz şimdi sizlerle Metropol FM'de.

Çok kıymetli bir sanatçımız ile devam ediyoruz. Göksel'le devam edeceğiz. Göksel, Boğaziçi Üniversitesi'nde aslında felsefe bölümü okuyormuş. Öğrendiğimde çok şaşırdım. Felsefe bölümüne giriyor. Üstelik çevresinin gözünde de o oldukça böyle uslu, içine kapanık bir gençmiş, tamam mı? Ama ikinci sınıfa geldiğinde kendi kendine şunu sormuş. Ya ben neden insanların yaşamamı istediği gibi yaşayacağım demiş. İsyanlara girmiş ve çok radikal bir karar vermiş. Üniversiteyi bırakmış. Ben şarkıcı olacağım demiş, koymuş kafaya. Ve tabii ailesi, çevresi demiş yapma, saçmalama, diplomanı al demiş. Sonra bakınız ne kadar da doğru bir karar verdiğini hep birlikte görebiliyoruz. İşin güzel tarafı, yıllar sonra onun en bilinen şarkılarından biri olan Depresyondayım var ya, Depresyondayım unutuldum aldatıldım, bu şarkısı. O da aslında sanıldığı kadar karanlık bir ruh halinde ortaya çıkmamış. Göksel hatta şarkıyı hayatındaki bazı şeyler bittikten sonra böyle artık yaşadıklarıyla biraz da dalga geçebildiği bir dönemde yazmış. Öyle diyor. Çok yani depresyonda değilmiş o şarkıyı yazarken. Bugün hüzünlü bir pop klasiği ama bayağı da mizah dolu bir şarkı olduğunu söylüyor. Yemezler. Biz şarkıyı dinleyince depresyona giriyoruz vallahi. Şimdi diyor ki işte ben bazı kederli şarkılarımı aslında çok iyi bir ruh halinde yazıyorum demiş. Bu şarkıyı da mı? Bunu da mı Göksel? Aşkın yalanmış derken aslında aşklara inanıyor muyuz yani?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan-Henner Reitze. Die Neuauflage des Tankrabatts kommt. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz auf den Weg gebracht, das eine Steuersenkung von insgesamt rund 17 Cent pro Liter Benzin und Diesel vorsieht. Es soll von Oktober bis Ende Dezember gelten.
2: Experten haben ausgerechnet, dass der durchschnittliche Verbrennerfahrer so in den nächsten 3 Monaten etwa 32 bis 36 Euro spart, je nach Fahrleistung, Verbrauch und Tankverhalten. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die 17 Cent wirklich vollständig bei den Autofahrern ankommen, denn schon beim letzten Tankrabatt wurde kritisiert, dass die Mineralölkonzerne die Steuersenkung nicht vollständig weitergegeben haben. Das Gesetz soll zum 1. Oktober in Kraft treten. Es kostet den Staat voraussichtlich Steuerausfälle von rund 2,5 Milliarden Euro. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschlandweit haben heute tausende Schülerinnen und Schüler gegen eine mögliche neue Wehrpflicht demonstriert. Aktionen gab es in 100 Städten. Die Initiatoren sprechen von insgesamt 45.000 Teilnehmenden. Seit Januar gibt es wieder eine verpflichtende Musterung mit dem Ziel, genug Freiwillige für den Truppenausbau der Bundeswehr zu gewinnen. Gelingt das nicht, besteht die Möglichkeit, dass der Bundestag über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht abstimmt. VW sowie die Konzerntöchter Audi und Seat rufen weltweit mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. In Deutschland sind mindestens 950.000 Autos betroffen. Es geht um ein Problem mit einer Schraube, das zum Ausfall der Lenkung führen könnte.
3: Der Rückruf sei vorsorglich, ein Audi-Sprecher erklärte. Bislang habe es in diesem Zusammenhang, Zitat, keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle gegeben. Die problematische Schraube an der Lenkung, heißt es, könnte bei bestimmten Umwelteinflüssen und jahrelangem Betrieb unter Streusalzeinfluss korrodieren und die Lenkung beeinträchtigen. Betroffen sind zahlreiche Modelle von VW aus vielen Baujahren, ebenso Audi- und Seat-Modelle. Der Austausch der Schraube in der Werkstatt dauert laut VW bis zu einer Stunde. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Im Online-Shopping tritt für Pakete aus Drittstaaten in die EU ab November eine neue Bearbeitungsgebühr von 2 Euro pro Stück in Kraft. Für die Zahlungen sollen die Online-Plattformen zuständig sein. Die Gebühr ist Teil einer Zollreform, die Kosten einer zunehmenden Flut von Paketen aus China entgegengesetzt werden soll.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine verdiği röportajında Türkiye'nin bölgesel güvenlik yaklaşımını anlattı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını söyledi. Erdoğan, anlaşmayla caydırıcılığı artırmayı ve bölgede kalıcı istikrarı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Taraflardan birine yönelik silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılacağını ifade eden Erdoğan, ancak verilecek desteğin saldırıya uğrayan ülkenin ihtiyacına göre belirleneceğini vurguladı. Değerli dinleyenler, bu arada Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı acil toplantıya çağırdı. Genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak 3 ülkenin dışişleri bakanları New York'ta hazırlık hakkında görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na göre toplantıda Husi saldırıları karşısında Riyad'a verilecek destek ele alınacak. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükseldi. 24 Eylül'de mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek'e göre 5 kişi adli kontrol altında, 12 kişi ise aranıyor. Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Pasaport Reports'un güçlü pasaport araştırmasında ilk 3 sırayı Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve İspanya aldı. İspanya 174 mobilite puanıyla Avrupa'nın en güçlü pasaportu oldu. Almanya, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve İsveç'le birlikte 7. sırayı paylaştı. Türkiye ise 121 mobilite puanıyla 81. sırada yer aldı. Araştırmaya göre Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı bugün Kocaeli'de ağırlıyor. Türkiye Fransa karşısında Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te, Almanya saatiyle 20.45'te başlıyor. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde bugün hava 19 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 20 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 63 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 82 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz kurlarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: yılın sonsuz ol dedi.
1: Şimdi sonbahar başladı ya hani.
0: Yazı çoktan geride bıraktık ya, havalar serinledi. Şimdi klasik gündemimiz, klasik sorumuz şu. Grip aşısı olayım mı? Covid aşısı olayım mı? Bu sorumuz bu. Almanya'da grip aşısı özellikle 60 yaş üstüne kronik hastalığı olanlara, hamilelere ve bakım evlerinde yaşayanlara öneriliyor. Yahu Covid geçip gitmedi mi, ne aşısı ya diyenler varsa, ki ben de diyorum bunu. Ağzıma adını bile almak istemiyorum valla Covid'in. Yıllık standart tavsiye 75 yaş ve üzeri için geçerli Covid aşısında. Ama kronik hastalığı olanlara daha genç yaşta da önerilebiliyor. İki aşı aynı günde yapılabiliyor, bunu da söyleyelim. Bir de hafif nezleyseniz mesela o an aşı otomatik olarak iptal değil. Ama ateşli ve ağır hastaysanız bir doktora danışmak lazım. Ve küçük bir hatırlatma, aşıyı bugün olup da işte yarın artık ben yenilmezim demek yok. Öyle bir şey öyle bir şey değil. Grip aşısının korumasının oturması yaklaşık 2 hafta sürüyormuş. Yani aşı olduğunuz gün ertesi gün de grip olabilirsiniz. Panik yapmayın, çok normal. Ben ne zaman aşı olsam kendimi çok dokunulması hissediyorum. Artık beni kimse hasta edemez diye bir garip bir özgüven geliyor. Ertesi güne hemen böyle peçete var mı, burnum akıyor. Bu vesileyle biz de hatırlatmış olalım. Grip aşınızı yaptırmadıysanız yaptırın. Önümüz kış. Benden söylemesi.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Türk.
1: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
2: Lidl ist zum 10. Mal die Nummer 1 für Obst und Gemüse. Drehe jetzt mit Lidl Plus am Roulette-Rad und gewinne. Einfach bis 4.10. mit Lidl Plus einkaufen, Roulette spielen und einen Obst- oder Gemüse-Coupon sichern. Infos in der Lidl Plus-App. Lidl lohnt sich.
3: Müjde! İTKart artık Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKart jetzt in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen, spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKart, Stuttgart Stammheim'da.
4: Zeytinde güvenin adı Gemlik Birlik. Üreten güç Yayın Food. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.

0: Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Sonbahar başladı, havalar serinledi. Biz de aşı olma konusunda bir hatırlatma yapalım dedik. Grip aşısı, Covid aşısı olmak isteyenler var ise bu bir hatırlatma olsun dedik. Grip aşısı özellikle 60 yaş üstüne, Covid aşısı da 75 yaş ve üzeri için tavsiye ediliyor demiştik. Bir dinleyicimiz diyor ki ne aşısı ya? Ne aşısı diyor. Bakın kendi aksanıyla, ağzıyla, şu Karadeniz ağzıyla bir anlatsın. Bakınız şöyle diyor.
1: Kimse grip aşısı olmasın. Aşı işi boş. Kendini iyileştirmek, hasta olmamak isteysen sabah erkenden kalk. Tamam. Aç karnına bir kaşık anzer balı al.
0: Aldık.
1: Öğlen de limon, bal, bir de bu zencefil var ya, zencefil. Ha onu güzelce suda, bol limonlu suda karıştır. İç onu, iç onu. Ha böyle rokteyna yut.
0: Yuttuk.
1: Hiçbir şeye ihtiyacı yok. İğne mine boş. Doktor Aycan'ın tavsiyesini dinleyin. Frankfurt'tan selamlar.
0: Doktor Aycan, bana o kadar güven verdin ki. Önüme ne versen şu an istediğin gibi bal koy, zencefil, limon koy, her şeyi bakmadan içerim şu an bak. Sağlık çok önemli arkadaşlar. Gerçekten takviye almamız gerekiyor. Vitaminlerimizi aksatmamak gerekiyor. Özellikle C vitamini depolarımızı iyice dolduralım. Önümüz kış, gardımızı alalım. Savaş başladı, haberiniz olsun.
2: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
3: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Cannstatter Volksfest bugün Cannstatter Wasen'da başlıyor. Kökeni 1818 yılına uzanan festival, günümüzde Stuttgart'ın ve Baden-Württemberg'in en büyük düzenli kitlesel halk etkinliklerinden biri. Festival 11 Ekim'e kadar 17 gün sürüyor. AFAG grevi Heilbronn çevresindeki çok sayıda hattı işlemez hale getirdi. Verdi Sendikası'nın Alptal-Ferkesgesellschaft çalışanlarını çağırdığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle Heilbronn ve Karlsruhe çevresindeki çok sayıda tramvay ve banliyö seferi yapılamadı. Grev sabahın erken saatlerinde başladı ve gün boyunca sürmesi bekleniyor. Heilbronn ile Stuttgart arasındaki demiryolu hattı inşaat ve Stuttgart demiryolu düğümünün dijitalleştirme çalışmaları nedeniyle iki yönde kapalı olacak. Baden-Württemberg'de yaz havası bu hafta sonu geri dönüyor. Yarın sıcaklığın Stuttgart'ta 27, Freiburg'da 28 dereceye çıkması bekleniyor. 27 Eylül pazar günü ise iki kentte de güneşli hava ve yaklaşık 29 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde sıcaklık 30 dereceyi bulabilir. Değerli dinleyenler, Federal Meclis benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 17 sentlik vergi indirimini kabul etti. Düzenlemenin 1 Ekim'den yıl sonuna kadar uygulanması planlanıyor. Tasarı için Federal Konsey'in yani Bundesrat'ın da onayı gerekiyor. İndirim enerji vergisinin düşürülmesiyle sağlanacak. Ancak pompa fiyatlarının tam 17 sent azalacağı kesin değil. İndirimin fiyatlara ne kadar yansıyacağını da göreceğiz. Audi ve Volkswagen direksiyon sistemindeki bir bağlantı hatası nedeniyle dünya genelinde 2 milyondan fazla aracı geri çağırıyor. ADAC'ye göre Almanya'da yaklaşık 1 milyon araç bundan etkileniyor. Geri çağırma Audi Q3 ile VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Kedi modellerini kapsıyor. Çocuk parası artık başvurusuz ödenebilecek. 2027 ilkbaharından itibaren zaten çocuk parası alan aileler yeni doğan çocuklar için yeniden başvuru yapmak zorunda kalmayacak. İlk çocuğu olan aileler de 2027 sonundan itibaren belirli şartlarda bu uygulamadan yararlanacak.
3: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Teoman senden önce dedi. Havalar soğuyunca tabii ki biz de sağlığımızı daha çok düşünmeye başladık. Bugün diş sağlığı günü. Şey gibi oldu, dişlerime bunun bir kutlamasını yapacak gibi hissettim. Diş sağlık günü kutlu olsun değerli dişim falan diye ayna karşısında gülüp duruyorum böyle. Hani dişim ağrımıyor demek ki sorun yok diyoruz ya çoğu zaman. Böyle bir mantığımız var. İşte bu mantığı biraz rafa kaldırma günü diyebiliriz. Hep bakıma ihtiyacı olduğunu her zaman hatırlayalım. Dişlerimiz sapasağlam görünse bile bakım şart. Uzmanlar yılda bir ya da iki kez kontrole gitmeyi ve dişleri sabah akşam fırçalamayı ve diş aralarını da mutlaka temizlememizi öneriyor. Bir de şekerli şeyleri çok sık tüketmemek lazım. Çocuklarımıza diyoruz çikolata yeme dişlerin çürür ama biz löpür löpür yiyoruz valla. Üstelik kontrole de gitmiyoruz. Asitli bir şey içtiyseniz hemen fırçaya saldırmayın diyorlar. Bakın burada ben çok şaşırmıştım. Asitli bir şeyler tükettiyseniz hemen aman kötü bir şey tükettim dişimi fırçalayayım dememek lazımmış. Dişimiz çünkü daha çok zedelenebilirmiş. Biraz bekleyip sonra fırçalayacağız. Dişçiden eğer ürküyorsanız, çekiniyorsanız dişçilerden küçük bir tüyo vermek istiyorum. Kulaklığınızı takın arkadaşlar. Kulaklık takın, en sevdiğiniz müziği açın, Metropol FM'i açın. Biz zaten sizler için çalıyoruz. Takın kulaklığınızı, diş hekimi işlem yaparken hiçbir şey duymayacaksınız. Bu vesileyle biz de bu diş sağlığı gününde bunu hatırlatmış olalım. Diş bakımınızı düzenli olarak yaptırmak için bu bir hatırlatma olsun. Herkese inci gibi dişler diliyorum.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Daimlerstraße, Altmışbeş, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Sağlıkla alakalı devam ediyorsak tabii ki bu konuya girmeden de olmaz. Almanya'da organ bağışında çok temel bir kural değişebilir. Bu konuşuluyor ve herkesin gündeminde olan, bizleri de çok ilgilendiren bir konu. Şu an siz açıkça evet organ bağışçısı olmak istiyorum demediyseniz ölümünüzden sonra otomatik olarak bağışçı sayılmıyorsunuz. Şu anda bu durum böyle. Ama Bundestag'da tartışılan yeni bir model var. Buna göre de bunun tam tersi olabilir. Şöyle, hayattayken ben organ bağışçısı olmak istemiyorum diye itiraz etmediyseniz eğer potansiyel olarak otomatikman bağışçı kabul edileceksiniz. Bunu destekleyen 254 milletvekili var. Karşı çıkan başka bir grup ise diyor ki ya insan sustu diye de evet demiş sayılmaz yani. Tartışmanın sebebi ne? Çok net, 2025 yılının sonunda Almanya'da 8.000'den fazla insan organ bekliyordu ve bağışçı sayısı da sadece 985 kişiydi. Yani mesele şu, sessizlik evet sayılabilir mi yoksa farklı bir sistem mi getirilmeli? Bence bunu direkt olarak sizlerle bir konuşmak istiyorum. Sizlerin de fikirlerini alalım. Bence bunu konuşalım. Siz hayır demedikçe otomatikman sistem sizi organ bağışını kabul ettiğinizi algılasın mı yoksa nasıl olsun? Siz organ bağışı yapmayı düşünür müsünüz? Bu konuda sizlere soruyorum bu konuyu.

0: Rafet Erroman radyolarımızdaydı senden sonra dedi. Ve şimdi Almanya haberlerimize bir göz atıyoruz ve ardından Türkiye haberlerimiz bizlerle olacak.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Jan-Henna Reitze. Die Neuauflage des Tankrabatts ist beschlossene Sache. Bundestag und Bundesrat haben der Steuersenkung zugestimmt, die Benzin und Diesel rechnerisch von Oktober bis Jahresende 17 Cent pro Liter günstiger machen soll. Weitere Gesetze sind heute durch den Bundesrat gegangen. Zum Beispiel sollen Opfer von Unfällen mit Elektrorollern künftig bessere Chancen haben, Schadenersatz zu bekommen.
3: Es gibt immer mehr Elektroroller im Straßenverkehr und auch immer mehr Unfälle. Wer allerdings von einem Elektroroller angefahren wird oder auf dem Gehweg über einen stolpert, bleibt heute oft auf seinen Behandlungskosten sitzen. Jetzt sollen strengere Regeln für Betreiber einer E-Rollerflotte eingeführt werden. Sie sollen für Unfallkosten aufkommen, wenn der eigentliche Verursacher nicht belangt werden kann, was meistens der Fall ist. Unfallopfer kommen so vielleicht eher an Geld und vielleicht ergreifen die E-Roller-Vermieter ja auch eigene Maßnahmen, um die Zahl der Unfälle zu verringern. Ronny Thorau, Berlin.
2: Der VW-Konzern ruft weltweit mehrere Millionen Fahrzeuge zurück. Eine Schraube an der Lenkung soll ausgetauscht werden. In Deutschland sind mindestens 950.000 Fahrzeuge betroffen, auch der Marken Audi und Seat. Autobesitzer sollen per Brief informiert werden, der Austausch der Schraube bis zu eine Stunde dauern. Diese hält Streusalz nicht ausreichend stand. VW sagt, mit betroffenen Autos könne trotzdem weiter gefahren werden. Italiens rechte Regierung verschärft Regeln an Schulen. Ab dem kommenden Schuljahr gilt dort ein Burka-Verbot und eine Obergrenze für ausländische Schüler mit geringen Italienischkenntnissen.
4: Bei etwa einem Drittel ist Schluss. Denn mehr Ausländer, die nicht gut Italienisch sprechen, sei für alle in der Klasse ein Problem, sagt die Regierung hier. Im Blick hat sie vor allem neu zugewanderte Kids und Jugendliche und auch Eltern mit Sprachproblemen, die müssen hier bald Italienisch lernen. Ansonsten gibt's ein Bußgeld. Außerdem wird gesichert, zeigen Pflicht. Burka und Co. sind ab dem kommenden Schuljahr hier tabu. Claudia Wächter, Rom.
2: Wer in Deutschland online etwas für 1.000 Euro kauft, zahlt zunehmend in Raten. Nach einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox entscheiden sich 15% der Befragten dafür, rund 6% mehr als vor 2 Jahren. Ratenzahlung wird dabei eher von Menschen gewählt, die weniger verdienen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Newsweek dergisine verdiği röportajında Türkiye'nin bölgesel güvenlik yaklaşımını anlattı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını söyledi. Erdoğan, anlaşmayla caydırıcılığı artırmayı ve bölgede kalıcı istikrarı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Taraflardan birine yönelik silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılacağını ifade eden Erdoğan, ancak verilecek desteğin saldırıya uğrayan ülkenin ihtiyacına göre belirleneceğini vurguladı. Değerli dinleyenler, bu arada Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı acil toplantıya çağırdı. Genelkurmay başkanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak 3 ülkenin dışişleri bakanları New York'ta hazırlık hakkında görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na göre toplantıda Husi saldırıları karşısında Riyad'a verilecek destek ele alınacak. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükseldi. 24 Eylül'de mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek'e göre 5 kişi adli kontrol altında, 12 kişi ise aranıyor. Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Pasaport Reports'un güçlü pasaport araştırmasında ilk 3 sırayı Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve İspanya aldı. İspanya 174 mobilite puanıyla Avrupa'nın en güçlü pasaportu oldu. Almanya, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve İsveç'le birlikte 7. sırayı paylaştı. Türkiye ise 121 mobilite puanıyla 81. sırada yer aldı. Araştırmaya göre Türk vatandaşları 71 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı bugün Kocaeli'de ağırlıyor. Türkiye Fransa karşısında Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te, Almanya saatiyle 20.45'te başlıyor. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 16 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka ve güneş gözlüğü güzel bir gün geçirmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 63 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 82 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz kurlarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Birini düşünün. 28 yıldır evine yürüyor. İş çıkışı ben. Şaka değil. 28 yıldır evine yürüyen biri var. İngiliz bir beyefendi, Carl isimli bir abimiz var. 1998 yılında Şili'den yola çıkmış, tamam mı? Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan İngiltere'ye dönmeye çalışıyor şimdi. 50 bin kilometre yürümüş. Tabii bu konuda sadece efordan bahsetmiyoruz. Bir de belgelerde sorun çıkıyor. İşte vize sorunları olmuş, parası bitmiş. İşte o sırada Covid pandemi dönemi çıkmış bir de. Toplamda 14 yıl bile ara vermek zorunda kalmış. 14 yıllık bir mola. Biraz fazla olmuş abicim. Yetmedi mi dinlenmek 14 yılda abi? Neyse, sonra vazgeçmemiş. 14 yıl ara verse bile devam etmiş sonrasında. Şimdi nerede? Hala yollarda, evine geri dönememiş. Fransa kıyısında şu anda. Ve İngiltere'yi karşıdan da olsa görebiliyor. Ne kadar hedefe yakınlaştı. Vallahi ben heyecanlandım. 28 yılın sonunda görmüş yuvasını. Önünde sadece Mans denizi kalmış. Onu da yüzerek geçmek istiyor şu anda. Vallahi baktığınızda ben de hayallerime giden yolda biraz böyle hissediyorum. Öyle ya, hedefi görüyorum evet, ama hala arada kocaman bir deniz var. Hayallerime giden yol böyle. 28 yıl yürüyen adam bırakmadıysa biz de iki zorlukta dönmeyelim yahu. Beni çok pis gaza getirdi bu. Teşekkürler İngiliz abicimiz. Şimdi hayallerime giden yolda senin gibi ben de devam edeceğim.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Cannstatter Volksfest bugün Cannstatter Wasen'da başlıyor. Kökeni 1818 yılına uzanan festival günümüzde Stuttgart'ın ve Baden-Württemberg'in en büyük düzenli kitlesel halk etkinliklerinden biri. Festival 11 Ekim'e kadar 17 gün sürüyor. AVG grevi Heilbronn çevresindeki çok sayıda hattı işlemez hale getirdi. Verdi Sendikası'nın Alptal-Ferkesgesellschaft çalışanlarını çağırdığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle Heilbronn ve Karlsruhe çevresindeki çok sayıda tramvay ve banliyö seferi yapılamadı. Grev sabahın erken saatlerinde başladı ve gün boyunca sürmesi bekleniyor. Heilbronn ile Stuttgart arasındaki demiryolu hattı inşaat ve Stuttgart demiryolu düğümünün dijitalleştirme çalışmaları nedeniyle iki yönde kapalı olacak. Baden-Württemberg'de yaz havası bu hafta sonu geri dönüyor. Yarın sıcaklığın Stuttgart'ta 27, Freiburg'da 28 dereceye çıkması bekleniyor. 27 Eylül pazar günü ise iki kentte de güneşli hava ve yaklaşık 29 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde sıcaklık 30 dereceyi bulabilir. Değerli dinleyenler, Federal Meclis benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 17 sentlik vergi indirimini kabul etti. Düzenlemenin 1 Ekim'den yıl sonuna kadar uygulanması planlanıyor. Tasarı için Federal Konsey'in yani Bundesrat'ın da onayı gerekiyor. İndirim enerji vergisinin düşürülmesiyle sağlanacak. Ancak pompa fiyatlarının tam 17 sent azalacağı kesin değil. İndirimin fiyatlara ne kadar yansıyacağını da göreceğiz. Audi ve Volkswagen direksiyon sistemindeki bir bağlantı hatası nedeniyle dünya genelinde 2 milyondan fazla aracı geri çağırıyor. ADAC'ye göre Almanya'da yaklaşık 1 milyon araç bundan etkileniyor. Geri çağırma Audi Q3 ile VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Caddy modellerini kapsıyor.

0: kapsıyor. Çocuk parası artık başvurusuz ödenebilecek. 2027 ilkbaharından itibaren zaten çocuk parası alan aileler yeni doğan çocuklar için yeniden başvuru yapmak zorunda kalmayacak. İlk çocuğu olan aileler de 2027 sonundan itibaren belirli şartlarda bu uygulamadan yararlanacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Akşam vaktimize çok yaraşır bir şarkı çalıyorum sizler için. Çok doğal, çok organik bir şarkı. Neden? Çünkü bu bir stüdyo kaydı değil, canlı canlı söylenirken kaydedilmiş bir kayıt, canlı kayıt. Ebru Yaşar kendi şarkılarını çok sevdiği sanatçı dostlarıyla tekrar söylüyor, düet yapıyor. Bu defa Gülden'le birlikte bu şarkıyı seslendiriyorlar. Nasıl uyuyorsun diyor. Canlı kayıt kesiti şimdi sizlerle.
3: Bir daha bir yerlerde

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yalnız mısınız? Ya da kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Eğer öyleyse 6 yıl eksik yaşayabilirmişiz ya. Bu nedir ya? Yalnızlık sadece moralimizi bozmuyor, bir de sağlıklı geçireceğimiz yıllardan da alıp götürüyormuş ya. Yeni bir araştırma yapılmış, bayağı kapsamlı bir araştırma. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun özellikle depresyon olmadan geçirilen yaşam süresini ciddi şekilde kısalttığı görülürmüş. Erkeklerde bu fark 6 yıla kadar çıkıyormuş. 6 yıl nedir ya? Bir de yalnızlıkla sosyal izolasyon aynı şey değil, onu da söyleyelim. Yalnız hissetmek sadece tek evde tek başına vakit geçirmek demek değil. Gerçek bir yalnızlıktan bahsediyoruz. Hani çevrende insanlar olabilir, tam tersi de olabilir. Diyelim ki çok var insan, bir sürü insan var. Mahalleye bir çıkıyorsun, herkesle selamlaşıyorsun ama yine de kendini yalnız hissedebiliyorsun gerçek bir bağ kuramadığın için. Demek ki hani ben kimseye ihtiyaç duymam falan lafını biraz dikkatli kullanmak lazım. Bu benden şeye gelsin. Hep her işimi kendim yaparım, kimseden de yardım istemem diyenlere gelsin bu. Bana da geliyor o zaman bu. Aman hiç kimseye yük olmayalım. Ödümüz kopuyor. Birine yük oluruz diye. Birinden bir şey isteriz de bizim için İki hareket eder de bir şey yapar diye ödümüz kopuyor. Öyle yapmamak lazım. Birinden bir şey rica etmek o kişiyle olan bağlarını kuvvetlendirir. Tabii bu zırt pırt da birilerinden bir şey isteyin demek değil. Ama o yüzden hani birisi sizin için bir şey yapmak istediğinde mesela reddetmeyin onu, kabul edin. Böyle böyle yalnızlıktan kurtulacağız, ben inanıyorum buna. Bakın 6 yıl götürüyormuş ömrümüzden, az değil yahu.

0: Efes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Değerli dinleyicilerimiz, hafta sonunda şöyle bir giriş yapıyoruz. Hafta sonuna girmeden günün en önemli konuları, yani şu aralar en çok ne konuşuluyor, hemen ona bakıyoruz. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'la birlikteyiz. Mesut, hemen giriyorum. Almanya'da yeni akaryakıt indiriminden bahsediyoruz ve artık bu kesinleşti mi?
5: Hemen hemen diyebiliriz, çünkü Bundesrat yeşil ışık yaktı, bir engel olacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla kesinleşmiş gözüyle bakabiliriz. Karar bugün alındı, indirim 1 Ekim'de başlayacak, yıl sonuna kadar sürecek.
4: Peki bu hissettiğimiz fiyatlar nasıl düşecek?
5: Benzin ve motorinde enerji vergisi litre başına yaklaşık 14 sent azalacak. Katma değer vergisinin de yansımasıyla yaklaşık 17 sent bir ucuzlamadan söz ediliyor. Bu pompadaki fiyatın otomatik olarak 17 sent düşeceği anlamına gelmiyor. Biraz da büyük şirketlerin insafına kalmış. Çünkü onlar bu indirimi, 17 senti fiyata nasıl yansıtacak, onu da bakıp göreceğiz.
4: Şimdi bir de eleştiriler var bu konuda. Nedir bu eleştirilerin odağı?
5: Şimdi çeşitli görüşler var. Örneğin daha önce de indirim olmuştu, biliyorsun, katma değerden dolayı. Bu tüketiciye yansıdı yansımadı tartışmaları vardı. Bir kısmı yansımış. İFO Enstitüsü diyor ki motorinde yaklaşık 17 sent yansıdı tüketiciye, işe yaradı, ama bazılarında işte 12 sent olduğu için fazla da yansımamış. İkiye bölünüyor piyasa böylece. Diğer taraftan Greenpeace Yeşil Barış Örgütü bu gelir durumuna göre dağılmadığı için pek bir faydası olmayacak. Bazılarına yarayacak, bazılarına yaramayacak diyor. Bir kısmı da diyor ki bundan 2,5 milyar euro bütçeye ek masraf geliyor diye de eleştiriyor. Yani eleştiriler var ama sonuçta bu uygulama yapılacak.
4: Şimdi bu yıl sonunda neler bekliyor sürücüleri?
5: Aslında bu tek bir çözüm olmayacak. Öyle gözüküyor. Hükümette bazı daha önlemler var. Yani bizi de biraz rahatlatacak bazı çabalar var. Düşük ve orta gelirli hanelere, evlere ya da insanlara yönelik daha hedefli destekler gündemde olacak. Örneğin bir taban fiyatı koyma, onun üstüne çıkamama gibi bazı önlemler tartışılıyor. Şimdilik sürücüler için asıl mesele şu: bu indirimden ne kadar faydalanabilecekler, önce bir onu görelim. Ama yıl sonuna kadar yine bazı destek programları tartışılmaya devam edecek. Belki de zamlar devam ederse ya da enerji fiyatları yüksek kalırsa hükümet yine devreye girebilecek. Onu da göreceğiz.
4: Peki, bu önemli konuyu aktardığın için teşekkürler Mesut.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Güzel şarkılar, Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istesen.

dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: yesle gel gidelim bebeğim bize gel dedin mi o bana peki peki sarışın ama o çok zeki zeki bebeğim hazır mısın ready ready biliyorsun seviyorum seni seni hadi hadi hadi
1: gemein die Stadt schon mal was für eid gemein jetzt
0: hadi hadi hadi
1: gemein die Stadt schon mal was für bomba sie gibt

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Ey şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır.

Hadi çağır Allah Ergen.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

0: bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişimdir. Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece seninle beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece seninle beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Üçükler

0: dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Manifest Arem Arman.

Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.